İnsanlar şart, tamam mısın? Çek çek çek çek çek o kalo diyorlar, al oradan telleri antenleri getir. Alsanız oğlumun kahveleri, getirsenize buraya. Allah'ım yarabbim.

0: Yeşim, hadi uyan artık. Dinleyicilerin seni bekliyor. Programın başlıyor. Uyan, aç kopçeleri.
1: Açtım kopçeleri abi. Aç kopçeleri.
2: Çok güzelsiniz yine, günaydınlar. Bu sabah yine güzel İskeçemizde sabah sohbetine, sabahların şovuna hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz, şeref verdiniz efendim, sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz, günaydınlar Radyo Kral'dan Dinleyenler Kulübü'ne. Kaydınızı yaptırdınız mı bu Dinleyenler Kulübü'ne? Bir taftata lazım, bir de pasaport da olsa da olur yani. Yani kaydınızı yaptırır artık buraya, Dinleyenler Kulübü'ne. Hoş geldiniz, günaydınlar efendim, günaydınlar hepinize. Sabahın bu güzel show programına yine sizlerle birlikte hazır mısınız? Yes! Go, go, go, go! Çok çok çok kalibralar, guten morgenler. Oo, kimler gelmiş sabah sabah. Kimleri görüyorum böyle. Maşallah, maşallah. Radyomuza stres getirmek yasak. Sinirli ve asabiyseniz derin derin nefes alın. Sabah sohbetine katılın. Müziklerle birlikte eşlik edin efendim hayata birazcık böyle. Günaydınlar Kalimera. Aziz Topu seçmiş arkadaşlar. Top mu oğlum bunlar? Nasıl şeydi? Bunların adı ne? Aziz Top, Lagrange. Günaydınlar Tabu Şavuk Dünya'dan hepçenize. Bakarsan bak, bakmazsan daha olur Deli Kadir. Günaydın abi demiş. Günaydın, günaydın. Konuşulacak çok mesele var yine bugün. Onlardan bir tanesi, dün muhabbete katıldı. Ya böyle muhabbetin arasında nasıl unutmuşuk biz dün? Rahmetli müftümüz Ahmet Mete'yi konuşacağız biraz, bahsedeceğiz. Şiirler var, spor haberleri var. Nazım Hikmet var bugün. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel misafirlerimiz var bugün böyle. Tarihte bugün neler olmuş? Spor haberleri, dünyada neler oluyor? Hepsini yavaş yavaş konuşacağız. Kimlerle? Sizlerle. Silahın iyisi tutukluk yapmaz, dostun iyisi kahpelik yapmaz. Kardeş kardeşin emanetidir canlar. Sel gider daş kalır, el gider dostlar kalır. Günaydın canlar. Yılların eskitemediği şarkılar tabii ki Radyo Kral'da, Kral FM 100'de, Instagram'da ve Facebook'ta Aşım Çolak olarak yazıp katılabilirsiniz sohbetimize. İlk günaydınları hemen alalım bakalım Arzu Hanım. Her zaman olduğu gibi 4.30'da 5'te kalmıştır kesin. Günaydınlar. Hallo. Hallo. Bugün hu yok. Bugün hallo var. Hu. Hallo. Günaydınlar efendim. Gününüz aydın. Kolay ve bereketli geçsin inşallah. Amin. Kolay gelsin yayınlar Aşim. Çok teşekkürler Arzucuğum, sağ olasın. Gayfeler içildi mi gayfeler? Kara kayfe içtik ya dün, kara kayfe. Günaydın bütün Kral FM, günaydın Aşim'a. Aa Raif'a. Günaydın bakalım be ya, Raif Ahmet Sibel. Aşim'a öğrendim yeni bir şey. Hah, ne öğrendin be çocuğum, söyle bakayım. Candırmalarda hangi kızan 12 yaşında yukarı mecburen tahta talağı olsun? Nereye? Dinleyenler kulübüne buraya bize yazdırmak için mi? Tahta da olur, pasaport da olur veya. Yoksa alırlar içeri. Akşam benim Bilay ablamın çocuğunu aldılar içeri. Salmadılar mı sonra dışarı? Niye aldılar oğlum içeri adamı? Çocuğu niye? Taftatası yok değil mi? Evet, kızana bir taftata çıkarmadın mı siz benim beyim? Aa, Raif? Salih Ahmet, günaydınlar Aşım abi, günaydın. Salih dün güzel bir şarkı göndermiştin. Onu dinlettik değil mi? Batıraki Orkestrası Rumeli Davul Zurna. Arada sen böyle güzel şarkılar buldun da bize gönder, tamam mı? Dinleyicilerimizle böyle paylaşalım onları. Olur mu? Berke Tim, günaydınlar sırada. Berke Çilingir. Malika, good morning, bonjour. Günaydın dayıma bakalım. Günaydın bakalım coşkunum. Sal bakalım o akşam ki. Senin de Marcos. Hayır o değil. Ha, bugünün sorusu. Kıymetli dostum, ustamız Mastoras, Coşkun Ceyhun Kaya ve Aykan Duman Coşkun'dan geldi. Günaydın coşkunum. Bal böcem. Sarı papatya. Kırmızı gülün alı var. Yarım milyoncuk parayı buldunuz diyelim. Yani yarım milyon Kaç para oluyor yarım milyon bacı coşkun? 500 bin avro. Yarım milyon para buldunuz. Lucky O'dan çıktı. Şans oyunlarından çıktı. Bugün bu soruya cevapları arayacağız bakalım ne yazacak. Yarım milyon. Çok değil 500 bin avrocuk falan çıktı. Ne yaparsınız dedi Coşkun. Coşkun dedim sen bunu dedim bize yarın sabah hatırlat. Bir dinleyicilerimize paylaşalım bir soralım bakalım. Mentoracısıydı. Yarım milyoncuk para buldunuz diyelim. Bir yerden geldi. Zengin bir akrabanız öldü. Miras size geldi. Mirası bir açtınız. 500 bin avro. İyi para be. Coşkun. Ne yaparsınız bakalım bu paralar? Ve beklenen adamlar geldi. Messi'ye gidiyorum aga denize. Bu yanındaki arkadaş Okan. Masa tenisi şampiyonu benim oğlan. Ciddi mi söylüyorsun Gürkan? Günaydın Aşım Agam iyi yayınlar. Gürkan hoş geldin. Gürkan 1881 Avustralya'daydın en son Yeni Zelanda'ya geçtin. Ne bileyim. Oradan ne ara geldin Gürkan'ım sen ya? Masa tenisi şampiyonu Okan kardeşim. Maşallah. Lay lay lay lay lay. Gürkan bir yaz bakalım seni canlı yayına falan çıkartalım. Sohbet edelim. Kral FM GR Yunanistan olarak da yazıp bulabilirsiniz bizi. İstifa ederdim. Günaydın. Uğur günaydın kardeşim benim. Günaydın canım benim. 500 bin euro çıktı ne bileyim. Lakio'da ne bileyim. Stikim oynadın. Akşam mesela para yatırdın. Fransa İspanya maçına. İspanya maçı 2-0 kazanacak dedin. Yatırdın ne bileyim 5 bin euro. Atıyorum şimdi. 500 bin euro geldi. Of paraya bak. Sabah bir kalkıyorsun hesapta 500 bin gayme. İyi para. İstifa ederim. Ondan sonrasını yaz bana. İstifadan sonra ne edeceksin? Dayı denize bir gidiyoruz. Balık tutma. Günaydınlar canlar. İki tane içildiğinde kara kahveden evet erken kalkan yol alır Ayşin demiş. Arzun doğru söylemişsiniz Arzun. Erken kalkan yol alır. Erken kalmak gerçekten iyidir. Evet sabahın bereketi olur iyi olur. Akşam erken yattıysanız tabii. Hafta sonu bile geç uyandığımı bilmem en geç benim 7'dir. Kız hafta sonu böyle azıcık uyu pazar günü. Brey. Mehmet Osman günaydınlar. Günaydın canım benim. Mehmet Osman kardeşim demiş ki abi yarım milyon param olsaydı hesapta bu sabah köye ev yaparım hemen Aşım abi demiş günaydın. Niye köye dönmek istiyorsun tekrar Mehmet Osman? Bunların bir sebebi olmalı. Niye köye dönmek? Ne horozları mı koşturacaksın orada? Ne yapacaksın? He? Ne yapacaksın köyde? Yarım milyon paradan bahsediyoruz oğlum. Millet tatile falan gider. Baksana adamın yazdığına bayağı. Ah bayağı. Ay Allah. Allah'ım benim ya. Ailecim günaydın hoş geldin. İlk fırsatta görüşelim bakalım. Tabii görüşelim. O kadar yazdı ki orada. Peace at home and peace on the world. Sostos. Sostos opektes. Aileni benim Allah gönlüne göre versin güzel kardeşim. Stres kaygı hayatımızın bir parçası olmuşken, sinir ve agresiflik üzerimize yapışmışken nasıl oraya buraya taşımayalım be abi. Gülüp avunurken anca üzerini örtüyoruz işte. Günaydınlar. Sen dolusun bugünlerde ben anladım. Kız dün Aylin hiç hatırlatmadın ya Ahmet Mete'yi. Hiç ben de unutmuşum valla. Çok pardon özür dilerim. Ölüm yıldönümüydü ya 14 Temmuz'da. Akşam böyle sosyal medyada gezinirken hemen şey yaptım. Lakin müftümüz Ahmet Mete evet vefatında dündü. Tabii ki değineceğiz Ahmet Mete'ye de. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Eminim öyledir. Tebeyle çiçek böcek otla bitkiyle yatışmaya çalışıyoruz kardeşim. En güzelini yapmışsın. Agresif misin? Gerçi ben radyoya yeni kurallar getirdim. Biliyorsun stres getirmek, sinirli ve agresif olmak yazsak en güzelini yapmışsın. Bakar mısın ya? Salataların çiçekleri açmış, orada salatalık büyümüş, kahveni yapmışsın. Topraktan koku geliyor, hayvancıklarınla birliktesin. Sinirlenme, gözünü sevin. Derin derin nefes al ailenim. Çok sevdiğim bir şarkı göndereceğim sana. Hatırlayacaksın eski günlerde biz bunu çok dinliyorduk. Arzu ablası Aylin'le birazcık konuş bakalım. Biraz bir mesajlaşın. Mesajlaşın şöyle. Olur değil mi? Hadi hadi derin derin bir nefes alalım bakalım. Sabahın şu bereketiyle birlikte Aylin'im Hızır yoldaşınız olsun. Dilek ve dualarınız kabul olsun. Annenize, bahçenize, dükkanınıza bereket olsun. Murat ve kısmetiniz açık olsun. Sağlıklı yoldaşınız olsun. Dilek ve dualarınız kabul

yine sevmeli, yine sarılmalı ateşler gibi. 90'lı yılların en hit şarkılarından bir tanesi, hatırladınız tabii ki. Bugünün sorusu, hesabınızda yarım milyon para. Miras gelmiş, bir yerlerden kazanmışsınız. Alın terili diyelim hadi. Ne yapacaksınız o kadar paradan bakan be ya? Adam olmaz be ya? Katliyen de olmaz mı canım? Derya'cığım günaydınlar. Derya Nohutoğlu. Günaydın Aşım abi. Herkese iyi günler. Sana da iyi yayınlar. İş arkadaşım Aycan'dan da selamlarını iletiyor sana. Çok teşekkür ederim Aycan'ım. Hayırlı işler çocuklar. Kolay gelsin. Aycan ve Derya. Ve Faganacı Yusuf. Günaydın onbaşı. Günaydın bakan bay yüzbaşı. Dikkatinizle gireydi gider. Ona kalan taksi. Lay lay lay lay. Şükrü diyor valla yarım milyon parası olsa Dubai'ye gidecekmiş. Ben Fagan alacağım. Fagan acıdan. Ya başka bir şey, farklı bir şey beklemiyordum zaten. Ya Yusuf hadi ben unuttum. De bu Cühela Aşım abin unuttu. Kıymetli rahmetli müftümüz Ahmet Mete'yi sen nasıl unuttun arkadaş ya? Yası öğrene de gittin geçen gün. Evet. Batı Trakya Türk Asınlığı'nın simge liderlerinden biri olan merhum müftümüz Ahmet Mete. Ömrünü Batı Trakya Türklerinin hak ve özgürlük mücadelesine adamış, cesareti ve kararlı mücadelesiyle geride silinmez izler bırakmıştır. Son nefesine kadar Batı Trakya Türklerinin meşru haklarını savunmaktan vazgeçmeyen müftümüz, yalnızca yaşadığı döneme değil, gelecek nesillere de ilham vermiştir. Kendisinin aziz hatırası önünde, gönlümüzde daima yaşayacaktır. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. La la la la la la la. Hoş geldin Orhan Tunagacığım. Faganı alırdım. Köye bahçe, köyde bahçeli bir ev alırdım. Ve o ev köyde olacak. Var içimizde böyle bir köye dönme isteği. Ama kızanlığın okulu var Tebu İskeçe'de. Hani hep öyle diyoruz ya. Keçide. Köy hayatı gibisi var mı ya? Bahçeniz geniş, böyle her şeyi ekiyorsunuz, biçiyorsunuz. Köpecikleriniz, hayvanlarınız, keçileriniz, oğlaklarınız. Kız anla orada oynayala çimlerin üzerinde. Yarım milyon param olsa faganacı alır, faganacı demiş. Bir fagan alırdım, bir de köyde, köye dönerdim geri. Beni de al giderken. Anlamam, dinlemem. Coştum işte böyle ben. Evet Arzu, ne kadar da niyetlenmesen erken kalkmaya maalesef Almanya'daki yaşam düzenine uyum sağladığı için biyolojik saatin buna alışmış sanırım. Diyor biyolojik saati değiştirsen. Sunday günü, pazar günü de erken kalkılır mı ya?

Layla, ne bileyim oğlum, ben senin Gökçelerde kaldığını köye ev yaparım deyince kasabada falan herhalde dedim, Kavala'da oturuyor bizim Mehmet Osman. Günaydınlar, sen uyandın mı? Uyandım tabii, baksana sarı mikrofonu fısıldıyorum sabahtan beri. Sen orada, ben burada. Ben nereden bileyim

0: Ay, mikrofonu almışsın eline. Hay, içimden okudum önce de. Mikrofon elinde değil bir kere. Devam ediyorum. Oya günaydınlar. Oya Remzi kardeşim günaydın. Annen ne diyor, tamam mı? Nasıl geçiyor tatil, iyi mi? Birazcık dinlenebilmişler mi? Köy havasını böyle almışlar mı, tamam mı? Mikrofonu almışsın eline deyince böyle şeyi anlattım. Yani Bülent Ersoy'un var ya altın mikrofonu falan, eline alıyor böyle. Ha bakalım deyiver, mikrofonu almışsın eline, hayranız o tatlı diline. Sesi öyle güzel ki Haşim abinin, kapılıp gidiyoruz her bir kelimesine. Cansın sen. Canlar deyip söze bir başlarsın, gönlümüzün pasını anında silersin. Lafı biraz uzatsan da ne çıkar? Sen konuş ki biz her an neşelenelim. Yağdır yağdır. Çenen hiç susmasın. Öyle demiyorlar ama. Yengen diyor konuşma artık yeter diyor. Sesin eksilmesin. Radyonun başında keyfimiz hiç bitmesin. Haydi şimdi güzel bir şarkı patlat. Tüm dertlerimiz rüzgarla uçup gitsin. Günaydın. Çok güzel yazmışsın bu sabah. Nest oldum. Oya kardeşim günaydınlar. Guten Morgen size de. Salih Ahmet. Olur abim demiş. Teşekkürler Salih Ahmet'im. Sağ olasın. Lefter Aydın. Günaydın Haşim Bey. Günaydın. Menterici Aydın. Sesimi duymak istedim lan. Niye kapadın lan telefonu? Selamün aleyküm. Günaydınlar. Bütün kralcılara hayırlı günleriniz olsun inşallah. Orhan Tunagam'dan Paris'ten. Paris'e sevgiler. Saygılar. Günaydınlar. İyi yayınlar ayrıca Stin Starstone trenörü ve patrona Güneşli Mülheim'den. Hu diye bitirmiş. Egnatia Odo Xantis Kavalas. Abi şu haberi nereden aldın? Xanti Daily'den mi? Bir bakayım ben ona, dur bakayım.
1: Buralara yaz günü kar yağıyor canım.
0: Aldım mikrofonu elime, şarkı söylüyorum. Destur, Deli Fişek hoş geldin. Bizim için ölmedi aga, yaşıyor içimizde. Merkum demiş Deli Fişek.
1: Söz veremem.
0: Yarım milyon parayı bugün ne yapacağız diye tartışacağız bu konuyu. Yaktın gene bizi Coşkun. Abi günaydın. Arzu Hanım niye o kadar erken uyanıyormuş? Vallahi ben de bilmiyorum. Sabahları çok zor ya, uyanıyorsanız size tavsiyem öğlen kalkın. Ayşen Bey uyku gelmiyor bir türlü. Bütün gün cep telefonu elinde bütün gece. Sabahleyin de kalk bakalım. Azıcık daha uyuyayım. Azıcık uyuma kalk.

sabah çok güzel mesajlar geliyor. Ömer'im günaydın. Londra günaydınlar. Londra good morning. Good morning everyone. Ey insanların kalbine taht kuran güzel insan. Londra'dan sana, tüm dinleyenlerine ve tüm İskeçe'ye selamlar olsun. Kolay gelsin, iyi çalışmalar diliyorum demiş Ömer kardeşim. Eyvallah. Sağ olasın kardeşim. Size de kolay gelsin. İyi günleriniz olsun, bereketli günleriniz olsun. Halitoğlu Uğur. Hazır mı? Kurtlar nerede? Kurtlar daha uyanmadı mı? Güven kardeş. Mesut kaptanım günaydınlar. Halacım günaydın.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan lezzet yolculuğu. Günün en sıcak, en taze durağı. İproini Stasi. Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı. Tiropita, zambono pita, sosisli pizzalar ve çıtır çiğ börekler. Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler. Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproini Stasi. Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar Panayır Çaldari 94 yaka otobüs durağının karşısında. Ayrıca Fai, Volt, Box ve eFood'da. Telefon 2541 30 50 53 ve 693 63 65 628. İproini Stasi. Sabahın en lezzetli durağı.
1: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
2: Kotapliktiko.
1: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
2: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
1: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
2: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
1: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
3: Arabacı Köy, Sünnetçi Köy arasında inşaat malzemelerinde en uygun fiyatlar. Kartal Cemil'de. Kum, tuğla, piriket, çimento, kireç, kiremit, yutong. Hazır kağıt kalıp direkleri. İnşaat yapımında kullanılan her türlü kereste. Yutong için özel kola ve fayans kolaları. Silikonlu, suya dayanıklı, garantili hazır sıva. Taş yünü, cam yünü, felizol, yalıtım malzemeleri. Süslü, renkli kaldırım taşları. Renkli dekor taşları. Süslenmiş, farklı desenlerde modern bahçe çeşmeleri. El arabası, su lastikleri ve su depoları. Kanalizasyon boruları ve spiral borular. Her boyda metal ve plastik su boruları. Plastik ve metal su olukları. İnşaat alanında aklınıza gelen her şey. En kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Sünnetçi Köy, Arabacı Köy arasında Kartal Cemil'de garantili, güvenilir şekilde. İrtibat için telefon numaraları 2-541-031-815. Cep telefonu 693-673-8490.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
7: ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ.
8: Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος, Γρανικού 29, Δράμα. Και στην Ξάνθη, Αφύρων 37 και 12 Αποστόλων.
0: Kral FM, Kral FM 100. Zirvenin tek sahibi.
9: Hani hep diyorum ya programlarımdan. Allah size şifa olacak insanları çıkarsın karşınıza. İnşallah aynen öyle olsun. Onlardan bir tanesi Recep Bacanan. Tanıştık kendisiyle. Bir Bulgaristan'da, bir Almanya'da Bacanan. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Bir Malatya'dan dinleyicimiz yoktu. Malatya'da da dinleyicimiz oldu Arzu. Malatya'ya kadar uzandık. Namımız Malatya'ya kadar gitmiş Arzu. Ne diyorsun bu işe? Recep Acaram'ın yanında Malatyalı Can kardeşim varmış. Can dinleyenler kulübüne kaydını yaptıracağız. Gönder oradan pasaportu falan, kimlik numaralarını falan. Radyo Kral'da dinleyenler kulübüne Malatyalı bir dinleyicimiz de bir kaydedelim bakalım, ilave edelim. Can kardeşim günaydınlar. Günaydın Naşim Kral. Tüm Kral FM ailesine, tüm dinleyenlere Almanya'dan selamlar. Recep Bacanam. Arbeit, Arbeit demiş. Sizin de bu Arbeit'iniz bitmedi ya Bağnacığım. Ne Arbeit'miş bu arkadaş. Günaydınlar Recep Bacanam ve Malatyalı kardeşim Can. Hoş geldin. Can diyorum şimdi Recep Bacanam. Kim bu kapçık ağzı böyle sabah sabah böyle. Marjinal bir radyo istasyonuna geldin canım. Can canım. Malatya'ya sevgiler saygılar. Malatya'dan yetişmiş ünlüler vardı. Kimdi onlar ya? Bilse bilse Deli Fişek bilir. Papa'ya bir suikast bir şey düzenlemişti. Kimdi o be Deli Fişek? Malatyalı değil miydi o arkadaş? Ay bugün baya baya sağdan gidiyorum ha. Alacaklar merkeze yakında Arzu. Günaydınlar. Seni sorduğun sorunun cevabı burada demiş Faganacı. Dur bakayım ne göndermiş. Köye ev yaptırmak. Ramadan Feysullah hoş geldin, günaydınlar. Ramadan bu sabah kalktın ve hesabında 500 bin euro. Stihim oynadın diyelim ya da Lahio'dan çıktı şans oyunlarında 500 bin euro. Ne yapardın o kadar parayla? 500 bin euro. Ve tabii ki Kral FM, Radyo Kral'ın değişmez felsefelerinden bir tanesi. Erkek dişi sorulmaz bizim dilimizde, muhabbetin dilinde. Hakkın yarattığı her şey yerli yerinde. Bizim nazarımızda kadın erkek farkı yok. Noksanlıkla eksiklik senin görüşlerinde. Hacı Bektaş-ı Veli'nin bu güzel sözüyle devam edelim. Ver mesajları bakalım bana, kimler var radyonun başında. Seydan hoş geldin, günaydın Haşim abi, yayınlar, herkese selamlar, nasılsınız bakalım? Günaydınlar, şimdi radyonun altından geçtim, koşturuyoruz işlerle. Radyonun altından mı geçtin? Nasıl, radyoyu yukarı kaldırıp altından mı geçtin? Onu anlamadım Seydan. Baba! Dost ekitu Bobo Bekili de, tanıtacağım tabii ki Bobo'yu. Harika bir insan, Dost ekitu Bobo'ya gidip Bobo ile tanışın, Seydan İdris'le tanışın. Mezelerinden bir tadın derim. He? Beyaz ku. Ha radyonun altından geçti. Ha yoldan geçti radyonun altında. Allah'ım yarabbim yarabbim. Sabah sabah. Günaydınlar. Günaydın Kartal. Hayırlı yayınlar. Hayırlı çarşambalar demiş Dano. Günaydın, kolay gelsin. Yine ne işlerle meşgulsun bakalım sen. Yasin günaydın. Akşam maça baktım. Sonuna kadar baktım. Vallahi İspanya hak etti. Güzel top oynadılar. Akıllı top oynadılar. Günaydın Yasin'im. Kalimera Yasin. İyi top oynadılar. Evet. Bu akşam da Arjantin maçı var. İngiltere ile oynuyorlar. Bir ihtimalle herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Arjantin İspanya final gibime geliyor. Sen ne diyorsun Yasin bu konuda? Ya da var mı bu konuda görüşleriniz? İngiltere mi geçer? Ciddi mi söylüyorsun baba? İngiltere pek sempati duymuyor bu insanlara. Yani futbol takımına eminim. Arjantin, İspanya iyi bir final olur ha. Neler neler yapmazdım o parayla. İşte ben de onu söylüyorum. Neler neler yapardın o parayla. Dano. Dondurmacı güzeli. Ben de İngiltere'nin diyor Yasin. Aa şaşırdım. İngiltere Arjantin'i yener diyorsunuz. Oo. Lay lay lay lay lay lay lay lay. İngiltere geldi. Aa İngiltere geçer dediler. İlginç. İngiltere. Bunları okuyabilir miyim Arzu, yazmışsın? Yani okuyayım ya. Bir sıkıntı olmaz değil mi Arzu? Bir okey alalım da ondan sonra okuyalım bakalım. Toştekitu Bobo, Seydan İdris. Siparişler kadar kokoreçler. Adam bir kokoreç yapıyor. Allah'ım yarabbim. Sabah sabah. Radyo Kral'da kokoreçler. Efendim, müşterilerinin memnuniyetine göre. Tabii ki müşterilerin memnun olarak gidiyorlar orada. Siparişe göre kokoreçler, oğlak, kuzu çevirme, mangalda, ızgarada, pirzola, köfte, tavuk çevirme, kızarmış piliç. Wow. Mangalbaşı lezzetler, ekmek ve pide de döner tavuk. Aradığınız lezzetli mezeler. Mevsim salataları bulabilirsiniz. Her çeşit salata var. Özenle yapıyor salataları. Bir orektikaları var, bir iştah açıcı mezeler var. Sorma ya. Sorma Yasin. Burgerler, sandviçler, çok çeşit içecekler ve tabii ki çok geniş menüsüyle tost ekli Bobo Seydan İdris. Bereketi Bekirli de. Yemeği yediniz. Afiyet bal şeker olsun. Üstüne ne alırsınız diye hemen soruyorlar. Soğuk karpuz, soğuk kavun. Tost ekli Bobo Seydan İdris. Bekirli de. Instagram'da da Tost Ekütü Baba olarak takip edebilirsiniz. 2534-031-202 sabit telefon. 698-75-96-105 de cep telefonu. Tost Ekütü Baba Seydan İdris. Arzu Hanım neden erken kalkıyor diye sorurlar. Bir dinleyicilerim de şey demişti, Arzu geceleri bu kadar gereksiz olan uyku sabahları nasıl bu kadar tatlı oluyor anlamayam demiş onu. Ben de anlamayam, ses çıkarma, geceden geç yatma işte ama oğlum. Allah'ım yarabbim sen de kırmızı gülüm, sarı papatya. Arzu Hanım neden erken kalkıyor diye sordular. Aslında sebebi çok basit. Ben işe gitmeden önce günüme sakin ve huzurlu başlamayı seviyorum. Acele etmeden hazırlanıyor, kahvemi içiyor ve zamanımın tadını çıkarıyorum. Böylece işe giderken stres yaşamıyorum. Erken kalkınca evimi toparlamaya, temizliğimi yapmaya ve yemeğimi hazırlamaya da zaman oluyor. Ne yemek yaptın kız bugün? Eşim ve çocuklarım da bugün içinde dışarıda oluyorlar. Hepimiz hemen hemen aynı saatlerde eve geldiğimiz için onlar eve geldiklerinde sıcak bir yemek ve düzenli bir ev olsun istiyorum. İşte bu. İşte bu yüzden erken kalkıyorum. Erken kalkan yol alır, erken evlenen aldanmaz demiş atalarımız. Bu kocaman alkışlar sabahın erken kalkan kraliçelerine, sabahın güzel çiçeklerine gelsin, bal böceklerine gelsin, bayram şekerlerine. Eyvallah, teşekkürler. Ladies and gentlemen and dear passengers.

Sabahın bu saatlerinde en güzel dinlenecek şarkılardan bir tanesi olduğu kanaatindeyim. O yüzden sizlere de dinlettim efendim. Günaydınlar canlar. Gökçeler'de 5. Yaz Festivali var. 18 Temmuz Cumartesi günü saat 8'de başlayacak. Orijinal Ton, Grid Akler ve DJ Zeynep Gökçeler futbol sahasında olacak olan bu festivalde yer alacak sanatçılar, şarkıcılar diyelim. Gökçeler futbol sahasında olacak. Çocuk oyunları var. 180 tane hediye var. Büyük çekilişte bir çeyrek altın var. Çeyrek altın. La la la la la la la. Ve tüm gece eğlence, yeme ve içme olacak. Gökçeler 5. Yaz Festivali'nde Cumartesi günü asfalt boyuna bekliyoruz. Hepinizi harika bir festival hazırladı arkadaşlar. Eminim her sene çok güzel festivalleri oluyor çünkü. 18 Temmuz Cumartesi akşamı saat 8'de Gökçeler 5. Yaz Festivali start alacak. İşiniz gücünüz yoksa bekleriz. Guten Morgen, günaydınlar, kalimera, iyi yayınlar, iyi programlar dileğiyle bol yağmurlu bir çarşamba sabahından herkese selamlar. Ama nasıl yağmur yağıyor, nasıl yağmur? Esat kardeşim günaydın göndermiş Lindau'dan, Almanya'nın Lindau günü. Nasıl yağmur yağıyor? Esat, bizde yarından itibaren Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar 37 derecelere kadar sıcaklıklar olacak. Sıcak. Lindau'ya Guten Morgen, günaydınlar. Bacanak dedem derdi ki erken kalkanla erken evlenen aldanmazmış. Onu bizim dedeler de atalar da söyledi. Erken kaç yaşında mesela evlendin bacanam sen? Eskiden 17-18 yaşında evleniyordu insanlar. Şimdi 40-50-55-35 falan böyle. Erken evlenenden erken kalkan evlenme. Aman erken kalkan aldanmazmış. Dur şimdi beni de şaşırttın. Muchos gracias, muchos gracias. Sen neredesin oğlum kaç zamandan beri? Trakyalı. Village Market Selero'ya da günaydınlar, hayırlı işler. Kayhan Silapoğlu, Village Market Selero süpermarkette kazançlı alışverişin çok uygun fiyatların yeni adresi, cüzdanınızın dostu A'dan Z'ye evinizin tüm ihtiyaçları. Tarladan sofranıza günlük tazecik mevsimlik meyveler, sebzeler. Bir tarafta sponsorlarımı okuyorum, bir tarafta yoğun bir şekilde gelen mesajlarla ilgiliyorum. Bir taraftan acayip mesajlar var, onlara bakıyorum. Şaşırıyor mu şaşkın aşım kendini? Efendim kaliteyi ucuza alın, kazançlı çıkın, farklı düşünün, farklı alışveriş yapın. Her damak tadına uygun lezzetler Village Market Selora'da. Village Market değil, Village Market. Village Market Selor olarak Instagram'da var. Oradaki kampanyaları anında görüyorsunuz. Sürpriz kampanyalar, akıllı ve ucuz alışveriş ile kaçırmayacağınız fırsatların hepsi Village Market Selora Gökçeler'de. Rentekar araba kiralama hizmeti de var uygun fiyatlarla. Görüşüyorsunuz arkadaşlar. 694-516-4015 telefon numarası Village Market Seller'ı adresindeki Instagram hesabında da var. Bres, bak sana baya. Pazar günleri 9-1 açık efendim. Diğer günler 7 ile 11 arası Village Market Seller'ı hizmetinizde. 15 euro ve üzeri alışverişlerinizde de siparişlerinizi dilediğiniz yere getiriyorlar. Piniyela motorun üstüne hanman. Nereye oraya götür. 15 euro ve üzeri. Yani 15.20 cent bile olsa getiriyorlar. Bu kadar. Çok çenem düştü benim bu sabah ya. Hayırdır? Arzu sen de hiç uyarmıyorsun ya bu sabah çok konuşuyorsun diye. Artı Village Market Seller'da DM meşhur Alman ürünleri de geldi. Çok merak ettim bu ürünleri ben de. Şimdi programdan sonra tabii o taraflarda olacağım. Koyunköy, Sakarka, Gökçeler, asfalt boyu. Gümüşlüğe kadar meydan var. Ben askerden geldim, evlendim. Yeni üye Can Malatyalı. Evet, Can'a günaydın dedik. Malatya'ya da günaydın dedik. Can'a soruyorum, Malatya'nın ünlü isimlerinden bir tanesini söyleyebilir mi bana? Şeyi sordum, Dünya Kupası'nı. Yasin şöyle yorum yapmış. Ben İngiltere diyorum bu akşamki maça geçer ama İspanya kupayı alır demiş. Bu akşam da güzel bir maç var. Ya Yasin'den ne istedin sen, öteki radyoda söyledi, sor bakalım. Siz Yasin'den ikiniz hem öteki radyoyu Gürkan Bey'i dinliyorsunuz hem beni mi dinliyorsunuz Yusuf abi? Nasıl oluyor o işler beye? Bir kulağınız orada, bir kulağınız borda mı sizin?
sonrası 500 bin euro olsaydı ne yapardınız ha? Ben o paraları isterdim dünyayı gezeyim. Bize o para da yetmez demiş Aydın Lefteriz. Nasıl yetmez oğlum? 500 bin euro az para mı? Yarısıyla yatırım yaparsın, yarısıyla işte gezersin. Yatırım yap, akıllı ol oğlum. Sen çalışma, aklın çalışsın değil mi yaşa atalarımız? Atalarımız da çok şeyler söylemiş. La la lay, la la lay, la la lay. Ben birinci o parayı bulayım, sonrası çok kolay. Çok politik bir cevap olmuş bu. Dano. Akşama İngiltere 2-1 skor oyna usta. Tamam. Akşama İngiltere 2-1 skor oyna. Kaç para yatırayım ben oraya? Kaç para? 3 euro yeter mi? 3 euro. Dano ver oradan 200 euro. 150 euro da ben veriyorum. İngiltere yatırıyoruz parayı. Yarın zenginiz. Radyo madyo gelmiyoruz. Dayı bu ne şimdi? Bu gönderdin ne? Seyden kardeşim tosteki tu boboyu alesi de yapardım. Zincirleme yapardım ve geri kalanını yastığın altına koyardım dedi. Bobo bir bakıyorsun Avrupa'da, Batı Avrupa'da. Tosteki tu bobo Almanya'da açılmış. Bir bakıyorsun İngiltere'den sonra Almanya'dan sonra Batı Avrupa'dan sonra Asya'ya açılmışsın bobo. Efendim ondan sonra Türkiye'de zincirleme böyle Tosteki tu bobo. Ama ismi hiç değiştirmeden böyle. Adam aklını çalıştırıyor. Dedik ya siz çalışmayın aklınız çalışsın böyle. Şimdi Oya kardeşim demiş Almanya'da robot gibi yaşadığımız için vücut erken kalkmaya alışık. Ben de her gün 5.30'da kalkarım. Oo, sabah erken erken başlıyorlar böyle. La la la la la la la la la la la la. Valla Mehmet Ali Birant abi senden hiç böyle bir şey beklemiyordum ha. Kırmızı kart, kırmızı kart. Hiç VAR'a falan gitmeden doğrudan kırmızı kart.

Avendra Ev Şaban Banzak tanıtacağım. Çalışmadan kazanılan paradan neyse Uzak Doğu'da ne yapacak? Çekirge çevirme mi yapacak demiş Bobo. Hayır oğlum, Tosteki Tu Bobo'yu Uzak Doğu'ya da açacağız. Bizim buradaki lezzetleri Uzak Doğu'ya taşıyacağız. Uzakları yakın yapacağız deli fişek. Ateşlisin bugün. Çalışmadan kazanılan para ne oğlum, aklımızı çalıştırdık işte. Yani çalışma sadece fiziki olarak mı oluyor? He Serkan Süleyman. Serkan'ın 500 bin avromuz var bugün hesapta, ne yapacağız? Soru bu. Yaktın bizi Coşkun. Vay vay vay vay, işte insanın böyle arkadaşlar olsun. Siyah kahve getirmişler bana. Ne? Sen ne yapardın o parayla diyor. 500 bin euro lan. Söylemeyeceğim. Katliyende söyle bak. Ayhan Agacım nerede benim? Kurda sanından Ayhan Agam. Ya bu şavuk dünyada Ayhan Agam'ı da tanıdım ya. Heh, gam yemem. Katiyen adam olmaz. Katiyen. Kemal Sunal varmış, Malatyalı. Can kardeşim öyle mi dedi? Deli bir şey sordum. Malatyalı bir adam vardı. Neydi onun adı baya? Bilse bilse Coşkun Mutuş bilir. Kemal Sunal Malatyalıymış. Günaydınlar Ayriye Sultancığım. Günaydınlar. Aslı günaydın. Avin Drive Şaban Bandak, yollara enerji ve güven katan yeni benzin istasyonu Avin Drive Bandak Şaban. En kaliteli yakıt, en iyi hizmet, güler yüzlü personel, mini market ürünleri ve çok yakında Mikel marka kahvesiyle Demokritos 39 Yapal karşısı Sisi Oteli'nin altında Kikliko'da. Kikliko'yu bitiriyorlar yavaş yavaş, yeni tabelaları, yeni pinakidaları takmışlar böyle. Kikliko olduğunu gösteren tabelalar var. Dönüyorum sponsoruma. Avin Drive Şaban Bandak. Ayrıca mini market hizmetinin yanında Gaziantep'in meşhur mangal kömürü, tezyak odun kömürlerinde bulabilirsiniz. Uzun yılların kaliteli hizmeti ve uygun fiyatları ile İskeçi Portolağız yolu 4. kilometrede elin benzin istasyonu ile de hizmetinizde. Temiz enerji, güçlü performans, aracınızın dostu uygun akaryakıt istasyonları, uygun fiyatlı akaryakıt istasyonları. Avin, Elin Drive, Şaban Bandak. Ceyhan hayırlı işler diliyorum, kolay gelsin. Bütün esnafımıza, bizi dinleyen bütün esnafa hayırlı işler, kolaylıklar diliyorum.

Ahmet Kaya, İlyas Salman, Kenan Işık ve Kutsi, bunlar Malatyalı. Bir tane daha var, Malatyalı. Onu bulursan istediğin şarkıyı dinleteceğim sana. Ertuğrul Besimoğlu abim, hoş geldin, şeref verdin abi. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz canlar. Sabahınız bereketli olsun. Kahveniz güzel olsun. Gönlünüz, ömrünüz güzel olsun. Kıymetli vaktiniz de bol olsun.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Kral FM Yüz Reklamlar.
3: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
4: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
3: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
4: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
3: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
4: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2532 111 064.
5: Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Santi Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 25 41 06 63 09. Cep telefonu 69 77 43 13 51.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
7: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Kral FM 100, zirvenin tek sahibi.
10: Popüler kültürün geleneksel sohbet ve muhabbetle buluştuğu radyo. Kral FM.
11: Lay lay lay lay lay. Kanal FM sizin radyo istasyonunuz efendim. Görsel iletişim etkili olduğu kadar internetten zaten yeterince. 24 saatin 26 saati cep telefonları elimizde yere batmasın cep telefonları. Diyeceğim o ki görsel iletişim etkili olduğu kadar işitsel iletişim de etkilidir. O yüzden radyolar önemlidir. Radyo önemlidir. İskeçemizde tek Türk radyosu kaldı. Kapanırsak ayvayı yedik. O yüzden iletişim önemli. Radyoculuk önemli. Halkidiki'ye bağlanıyorum. Seden kardeşim orada. Seden dedi ki Halkidiki çok sıcak dayı dedi. Brezilyalılar gelmiş Halkidiki'ye dedi. Dedim nasıl şey o be Seden? Brezilyalılar gelmiş dedi. Tamam dedim, ne yani, olay ne? Sonra da ben anladım yani Brezilyalıların geldiğini. Çok canım isteye gene çok. Benim de arıyor ama. Can bu işte çekiyor. Perihom, Sedan ve Perihan. Züccaciyecimiz, İskeçemizde züccaciye denilince akla Perihom geliyor. Thiras 3'te Xanti'de. Okey. Olaya to spiti. Olaya to spiti. Kendine özgü, farklı ve dikkat çekici ev eşyaları, dekorasyon ürünleri, cam, porselen, seramik ve plastik türü her ürün Perihon'da. Olaya to spiti. Sarma makineleri 4.90. Bir tane sarma makinesi ayırttırdım kendime, alıp alacağım onu. Bu cumartesi geleyim mi, gelmeyeyim mi? Sen ayırt onu Sedef. Kendine özgü, farklı ve dikkat çekici ve her zaman ister modern, ister klasik züccaci eşyaları Perihon'da. Dayanıklı, pratik, şık görünümlü, evinizi huzurlu ve güzel gösteren ürünler Perihon'da Tiraz 3'te. Yaz boyunca devam edecek. Öğrenci indirimleri var. %20'ye kadar varan fosfora var. Fosfora. Fitidiki prosfora. Perihon. 40 wattlık pervaneler 20 euro, 90 wattlık pervaneler 37.90, Tostiera Lefki 15 euro, Aplostra Metallica 11 euro, Gastro oval kapaklı tepsi 38 santim ebatlarında büyüklüğünde sadece 12.90, tabii ki Olaya Tospiti, tabii ki Perihon'da. Doğru cevabı tabii ki Ömer gönderdi Londra'dan. Malatyalı ünlülerden birini sormuştum. En ünlüsünü Ömer bildi. Ömer, istediğin şöyle hareketli bir şarkıyı, yaza yakışır bir şarkı tabii ki dinletebilirim sana. Doğru cevap verdin. Tebrik ederim seni. Ver alkışı, ver Ömer kardeşime alkışı, ver. Alt tarafı bir çiçek koklayıp, bir hayvan sahipliğini birkaç insan tanıyıp sevip gidecektik bu dünyadan. Nasıl kötü bir zamana denk geldi ömrümüz. Vicdansızların, sapıkların, katillerin, nefretin, cehaletin ortasına düştük demiş Nazım Hikmet. 70 yıl önce mi gördüm ben? Adam mübarek insan bunları. Bre mübarek. Acil olarak Aykan Agam'ı arıyorum. Duyan, gören varsa yazsın bana be ya. Nerede bu adam bu sabah be ya? 241 sıralar, günaydın Sıra, iyi yayınlar, güzel yurt Batı Trakya'ya çok selamlar İlker Sıracığım. Münih BMW fabrikasına da bizden de çok selamlar, kolay gelsin. Sıraların sırası.

hesaplarımıza, aman Instagram'da mesajlara hemen bir bakalım bakalım. Serkan'ım günaydın, selamlar, günaydınlar abim. Nerede o paralar be abim demiş. Hemen bir güzel yatırım. 1500-2000 euro gelsin ayda, başka ne isterim demiş. Hesabınızda 500 bin euro varsa ne yaparsınız sorusuna Serkan Süleyman da cevap verdi. Serkan'ım kolaylıklar diliyorum. Plastik Atarakiz'de çalışanlara kolaylıklar. Çetin Aga'ya da selamlarımızı söyle. Serkan Süleyman, bak adam akıllı. Sus seni parçalarım demiş. Tufan, seni bir yere batmayasın seni. Seni başı değmesin seni. Bal böcek. Kara ördem benim. Serkan Süleyman yatırım yaparım diyor. 1500-2000 euro gelsin ayda diyor. Siz çalışmayın. Aklınız çalışsın. Günaydın, iyi yayınlar Aşim. Bugünkü günün menüsünü ben vereyim. Bizde ev yapımı pizza var demiş. Yeliz Mehmet, Yeliz Mehmet hanımefendi günaydın. Bak ben onu az kalsın unutuyordum. Dinleyici unutmuyor artık Kral FM'in. Dinleyenler, kulübüne kaydolanlar unutmuyor artık. Yeliz Mehmet hanımefendiden geldi günün menüsü ama ev yapımı pizza dedi. Oğlum ne bakıyorsunuz böyle? Şavu görmüş tavşan gibi versenize. Yeliz Mehmet hanımefendi bir alkış ver. Bunlar da bakıyor bana bayağı. Ah bayağı ah. Lay lay lay lay lay lay lay lay. Çok teşekkürler Yeliz Mehmet hanımefendi.

Welcome Mr. Sezer. Dobro utro in the morning. Harika bir İngilizce. Mükemmel bir İngilizce ile Tarkan Tanya adımı kalbime yaz. Dobro utro ve siç kubu ve... İma rabıta. Sezer duymadın herhalde bugünün sorusunu. Hiç oralı bile olmadı yani. Hiç cevap bir şey vermedin. Teşekkürler Serkan'ım, sağ olasın. Vallahi bak bir şeyler yazdı gelsin. Coşkun Mutuş günaydın. Ben o parayla, günaydın dayı demiş. Ben o parayla mantar çiftliği kurar, azola yetiştirirdim. O paralarla. Hiç anlamadım bir şey Coşkun Mutuş. Günaydın bakalım. Epey zamandan beri muhabbet de yapmadık. Günaydın hayırlı yayınlar Aşim. Bak ben ne diyorum. Popo ıslanmadan balık tutulmaz demiş. Ertuğrul Besimoğlu abim. Hayırdır abi, balığa mı gittiniz? Balık doğru söylemiş, tabi öyle söylüyor. Eskilerde öyle, popo ıslanmadan balık tutulmaz. Günaydın abim, kolay gelsin. Gülden ablama da çok selamlar. Gökçeler'de festival hazırlıkları devam ediyor. Baba geçerken hemen bir fotoğraf atmış. Ne o? Ha, şeyi hazırlamışlar Gökçeler futbol sahasında. Oradan fotoğraflar geliyor. Evet, Gökçeler'de 5. yaz festivali var. 18 Temmuz Cumartesi günü tanıtımını yapıyoruz zaten. Teşekkürler baba. Emniyet kayışı takalım, emniyet kayışı. Arabada gezenlere söylüyorum. Arabada bizi dinleyenlere. Emniyet kemerlerini takın. Birincisi sizin güvenliğiniz ve sağlığınız için. İkincisi de cezalar o kadar büyük ki hiç sorma. Hiç sorma. Sen Gürkan abinin ipinden inersen kuyuya öyle olur gelsin. Ya. Günaydın abim, nasılsın? İyi yayınlar, kolay gelsin. Kırköy'den selamlar Aslı Halimoğlu. Kırköy'üne de selamlar, Kırköy Karpuzu'na da selamlar. Çok canım iste, çok. Çok çok canım iste. Kırköy Karpuzu sulu sulu. Haydi sor. Lan sorduk oğlum, sabahtan beri soruyoruz ya. Dün gece maç oynadın, iddia oynadın, kazandın. 500 bin euro ile kalktın bu sabah. 500 bin euro ile ne yaparsın diye soru. Coşkun K'ya sordu bu soruyu. Dinleyicilerine sor abi dedi akşam. Bu sabah da hatırlattı. Coşkun Ceyhun K'ya, ustalar onlar. Fayansçı ustalar, fayans ustalar. Her yere düşüyorlar, her yere. Haşim yeter. Ha tamam. Ağız tadıyla bir konuşturmadı insanı ben. Haşim yeter, sus artık dedi. Sustum ben. Konuşma hacım.

Buradan bir ev alırım. Bir tane de Londra'dan bir göz daire. Anca ona denk geliyor o para. Ya da önümüzdeki 50 yıl boyunca her sene 10 bin euroluk tatil. İkinci seçenek daha cazip geldi bak şimdi. Bana da cazip geldi de yatırım yapmayacağız mı? Hazır para çabuk bitecek. Sezer. Aklını çalıştır oğlum biraz. Cha cha cha. Muchas gracias. Bir tane daire al yatırım amaçlı. Londra'da alırsan zaten Londra'daki kiralar ne kadar mesela? Kaç para mesela Londra'da? Normal bir daire şimdi söylüyorum sana. Böyle bir iki odalı bir salon olsun. Hadi öyle diyelim. Yani aşağı yukarı Londra'daki fiyatlar ne kadar? 500 bin euro yeter mi? Master Travel ile müziği de ona göre ayarlamış arkadaşlar. Vallahi harikasınız çocuklar ya. Sınırları aşın, dünyayı Master Travel ile gezin, keşfedin. Hayatın tadını çıkarın derim. Yeni yerler, yeni hikayeler ve heyecanlar. Güvenli, ekonomik ve konforlu Master Travel ile yeni yerleri anladım. Yeni hikayeleri de anladım. Yeni heyecanlar. Çat çat çat.

Profesyonel deneyim ve tecrübesiyle Master Travel, Panagi Çaldar 19'da yeni yerinde Gümülcüne Sokağı'nda. 3 milyon otele anında rezervasyon, Yunan adalarına ekonomik paketler, balayı paketleri, bütün havayolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletlerini de temin ediyor. Lüks araçlar ve araç içi kahve ve içecek servisiyle sizi hem mekanınızdan alıp havaalanlarına götürüyor, havaalanlarından da istediğiniz her yere böyle araç içi kahve ve içecek servisiyle transfer ediyor Master Travel. Araba kiralama hizmetleri de var kendilerinin. Her yere böyle araç içi kahve ve içecek servisiyle

eski sabit telefonu 694-326-9536 da cep telefonu. Instagram ve Facebook'ta Master Travel olarak takip edin. Sosyal medyada internet sayfası ise mastertravel.gr. Bamboleo muchos gracias.

Eyvallah Yasin'im. Ertuğrul abi bu ne? Devre görmüş tardele gibi olmuş şimdi. Maşallah abi bunlar ne güzel. Ha, sen ondan yazdın popo ıslanmadan balık tutulmaz diye. Tutmuşsunuz güzel balıkları. Çok ıslandı mı abi? Eyvallah. Abi roka var mı roka? Ertuğrul abi de diyecek yeter be ya. Bütün kişi roka yedin. Abi seviyorum ben yeşilli vallahi bak. Yeşillik güzel abi. Orhan Tuna ağam. Aga bu soruyu sorduğunda Kıbrıs'ta merhum Namık Kemal'in zindanı gözlerimin önüne geldi. Ah ne alaka? Şu var ben Magosa'da 6 ay askerlik yaptım. Onun için zindanı gezdim. Şöyle duvara Namık Kemal yazmış. Özürlerimle, özürlerimle hayalle yaşayan bilirim. Sonra nokta yapmış, uzunca düşünmüş herhalde. Hayalle yaşamayan iki kere sever yesin diye yazmış zindanda. Ziyaret edin görürsünüz. Namık Kemal zindan yazılanlar. Anladığım gibi sanki abi. Orhan Aga. Anladım abi. Tamam. Nihat Özbek abim teşekkür ederim. Biz de iyiyiz abicim. Nasıl gidiyor bakalım tatil? Çeşme'de, İzmir'de havalar nasıl? Sıcaktır ama İzmir değil mi? Güzel İzmir neler yapıyor? Güzel İzmir'e İskeçemizden selamlar. Nihat abime de selamlar. Unutmamış bizi Nihat Özbek. Çeşme. Vay vay vay vay. Tatil dedim böyle alacağım başını gideceksin İzmir'e. Tamam mı? Oradan Çeşme, Kuşadası. Daha Datça'ya kadar Can Yücel'in memleketine kadar in. Sonra yukarı kadar çık Dede Ağaç'a gel. Oradan Kavala'ya geç. Yazın bu güzel günlerinde Radyo Kral'da kalın. Dinleyenler kulübündesiniz efendim. Unutmadık. Kabristan'da olan canlara da selam olsun.

0: Πάμε τώρα! Και
1: πάμε! 2, 3, πάμε! €500.000 ne yapacağımızı tartışıyoruz. Bugün Arzu Hanım gönderdi. Şimdi bence en güzel yatırım yapmak dedi. Bence de katılıyorum. Tabii canım, yatırım yapacaksınız. Hazır para çabuk biter. Ben olsam bir otel satın alırım. Hem tatil yaparım hem yatırım. İşte bu. Akıllı, doğru. Bak, otel satın alıyorsun. Hem tatil. Halkidiki de al mesela Arzu. Halkidiki harika ya. Şu yaz günlerinde gezilecek olan yerlerden bir tanesi Halkidiki. Bu arada bende de bugün yeşil mercimek yemeği var. Yanında cacık yaptım. Çok canım isteye gene bayağı. Ah bayağı. Yaktın gene bize Arzu Hanım. Yeşil mercimek. Kırmızı mercimek yok mu? Kırmızı mercimek çorbası. Lay lay lay. Kurt günaydın. Haşim Bey günaydın demiş Milayimoğlu. Kır gün gezersin kırda, bir gün rastlarsın kurda. Günaydın Arcanlar. Lay lay lay lay lay. Paranın yarısını altına, yarısını da arsaya yatırım yapardım Sıracım demiş. İlker Sıracım. Hayatımı karışın sahilinde geçiririm sıra. Anladın sen onu. Paranın yarısını altına, yarısını da arsaya yatırım yapıyor sıra. Ondan sonra gelsin paracıklar. Karış dediğimiz yerde bu eski Amerikanlar vardı oradaki böyle. Oraya gider mi hayatım oraya mı? Oh be. Gel bakalım da oraya da gidelim, yanlaya gezelim be. Çok canım isteye gene gene çok. İçine mi doğdu pazar, Datça'dayım demiş Nihat Özbek abim İzmir'den. Sorunun cevabı bende ama bende kalsın. Söyle dayı. Söyle abi. Kimseye söylemeyeceğim. Söyle. Sarı mikrofona söyleyen bu adama güvensen söyle. Kimseciklere söylemeyeceğim. Pazar günü Datça'ya gidecek. Can Yücel'le bir fotoğraf gönder abi. Can Yücel'in evinden geçiyor. Geçersen bir fotoğraf gönder.

Benim de çok canım istiyor demiş arkadaş. Hüseyin abi günaydın, hoş geldin. Bu sıcak havalarda soğuk karpuz canı çekmez mi? Özellikle Kırköy karpuzu. Çok canım istiyor bra.

Can bu anacım, can işte çekiyor bu. Bonos Diaz Nadir abinden Geziyem köyde. Bonos Diaz gençler. Muchos gracias. Kaptanlarım benim. Yasin kaptan. Hüseyin agam. Nadir kaptanlarım. Hayırdır, Güvereme doğru mu çıkıyorsunuz böyle yukarıda? Soğuk suya doğru mu? Oo, sabahleyin o soğuk suyun orada oturacaksın. Karaçanlar'da Güverem dediğimiz soğuk yer var böyle. Çok da koyu bir gölgesi var çınar ağacının altında. Yapacaksın kahveni orada. Oh, yapacaksın cugarayı. Oh, stres yok. Tamamen doğa. Gıda Fandosopoli efendim. Özbay kardeşim hayırlı olsun. Açtılar Gıda Fandosopoli'yi. Müsaadenizle hemen tanıtmak istiyorum. Gıda Fandosopoli 5-12 yaş arasındaki çocuklarınıza vizyonu, el becerileri, sosyal aktiviteleri, profesyonel öğretmenleriyle, okul derslerine desteğiyle, yepyeni ve enerjik yapısıyla Bekirli yolu üzerinde KEP'in hemen yanında. Şu yolun üzerinde Bekirli Arabacık yolu üzerinde KEP var. Hemen yanında efendim. Yepyeni bir bina. Çok da güzel bir binada, geniş park yeri de var. Çocuklarınızı güvenle götürebileceğiniz bir yaratıcı etkinlik merkezi Gıda Fandosopoli. Çocuklarınızın içindeki cevheri, yaratıcılığı Gıda Fandosopoli ile meydana çıkartın. Deneyimli muallimleri, robotiki, jimnastik, dans, el işleri, oyun hamurlarıyla işler ve beceriler. Deneyler, geniş ve güvenli bahçesiyle beden eğitimi dersleri ve Lego oyunlar, çocuklarınızın sanatsal beceri ve yönlerini geliştirmek için resim çalışmaları, tiyatro oyunları, sinema gösterimi, eğitici çizgi film gösterileri. Çocuğunuzun yaratıcılığını ve aklını geliştirecek kurum, Yaratıcı Etkinlik Merkezi Gıda Fandosopoli. ESPA programı alan aileler için bedava. Onlarla ilgili sizi de bilgilendiriyorlar. ESPA programlarıyla alakalı sizin yapmanız gereken cep telefonları biraz sonra vereceğim. Cep telefonlarını aramak ya da Facebook ve Instagram'da Gıda Fandosopoli yazıp oradan da bu bilgileri alabilirsiniz. ESPA programıyla alakalı. Efendim iletişim numaraları 694 57 50 777 693 28 96 372. Az önce de ifade ettiğim gibi Instagram ve Facebook'ta da Gıda Fandosopoli olarak bulabilirsiniz. Değişik branş ve kategorilerde öğretmen de arıyor Gıda Fandosopoli. Öğrenmek yararlı ve eğlencelidir. Her çocuk bir yıldızdır ve bu yaratıcılığını bu merkezde parlatıyorlar efendim. Yıldızlar gibi parlayacaksınız. Gıda Fandosopoli. Gıda Fandosopoli çocuklarınız bir adım önde. Yatitop. Tapediyasa saksı için.

0: Evet çok güzel olur. Nein, kırmızı yok. Yeşil mercimek var. Ah so, yeşil mercimek. Ah. So. Nein. Azı Yunanca yazmıyorsun son zamanlarda. Çalışmıyorsun galiba Yunanca dersleri. Az separa kalo. Separa kalo. Vallahi çok doğru, mantıklı bir yatırım olur. Öyle büyük bir otelde olması şart değil demiş. Al bir tane, hem işlet, hem kendin çalış, hem para kazan, hem de harika bir bölgede tatil yap. Vallahi çok mantıklı gelmiş. Şimdi bu mantıklı bir yatırıma bizim 500 bin euro bir para bulmamız lazım Arzu. Bir de insanlarla sohbetleri seviyorsan, ah mis gibi vallahi. Vallahi tam benlik bu iş. Harcanıyorum ben. Harcıyorsun kendini. Kendinin kıymetini bil, değerini bil. Daha iyilerini yapabilirsin. Gaz veriyorum şimdi Arzu'ya. Al sen o oteli, biz de... Parayı bulursam açacağım bir otel demiş. Hadi bakalım. Biz varız. İyi yayınlar Aşım abim. Saat 2'de görüşürüz. Engin'im tabii ki. Saat 2'de. Görüşürüz, konuşuruz. Günaydınlar Engin'im. Koy bakalım oradan bir Stavros dinleyelim demiş Nihat Özbek abim İzmir Çeşme'den. Adam pazar günü Datça'ya gidiyor. Hey! Biz pazara çay içine gidemeyiz. Bak Porto Lauz'a gidemeyiz bugünlerde. Datça'ya gidecek adam. Hey! Abi Datça'da bir yudum, benim için de bir yudum abi. Stavros demişsin de hangi kim şarkı ne? Abi bir internetten bul bakalım Nihat Özbek abim, dinleteyim ben sana. Vay be canım milayim oğlum, bunlar gününe neşe gelsin biraz be dayıcım demiş. Geliyor geliyor, gönder ver. Kurt keyifli bu sabah bakıyorum.
1: Onlar zaten çekemiyor. Sen bacımla bizi

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
4: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
5: Kotapliktiko.
4: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
5: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
4: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
5: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
4: Kotapliktiko, tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Ksanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
6: Zafiyole! Zafiyole!
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
9: Gözünüz işinizde, kulağınız, radyonuz Kral FM'de olsun.
10: Hadi öyle olsun, hadi öyle olsun.
11: Deli Kadir, günaydınlar. Hasta hep senin şu paylaşımlarına ya. Abi demiş her deli insandır, okey. Ama her insan deli değildir, o herkese nasip olmaz demiş Deli Kadir. Adın da şanından Deli Kadir'sin oğlum sen var ya. Her insan, her deli insandır. Her deli insandır ama her insan deli değildir, o herkese nasip olmaz. Delilik nedir sence Deli Kadir? Yani deli diyoruz ya, yani nedir sence? Ha, okey. Bugünün sorusu beğendiniz farklı. Bugün 500 bin euromuz olsa ne yapardık sorusuna cevap Yasin Kalenci'den de gelmiş. Mantıklı bir yatırım olacak Yasin bence de. Şöyle demiş, 500 bin euro olsam önce Yunanistan'a dönerim nokta. Sonra radyo satın alıp senle Gürkan'ın bir program yaptırıp para çıkartırdım. Güzel. Mantıklı bir yatırım bu. Yalnız sen bizi ödeyebilecek misin ona?
12: Evet.
11: Yasin Bey. Ya. Biz pahalı DJ'leriz, radyocularız. Çok nadir bulunuyoruz bizde. İki tane kaldı. Yok başka. Mehmet Ali Biranz abim göndermiş. Kotoplu me patates limonato sto forno. Καλό και αυτό, ωραίο. Γιατί, μια χαρά είναι. Μια χαρά. Oh. Eyvallah Ertuğrul abicim, ziyan yok. Sordum sadece roka var mı diye. Canım benim, sağ olasın. Üç günlük dünya, bırakın bu ev araba yatırımları. Sonu yok baba demiş. 10 bin euroluk tatil düşün, her sene hayatının geri kalanı için. He, az önce yatırım yapıyordun, şimdi yatırımdan vazgeçtin. Londra'da ev alacağım diyordun ya. Ya Sezer Bey, Londra'da ev kiraları ne kadar diye sordum sana. Üç günlük dünya diye toparlamışsın olayı. Bravo. Güneş Gold Kuyumculuk. Ha, altın alır mesela Güneş Gold Kuyumculuk'tan Mikhail Karolli. 22 adı İskeçemiz'de. Artık Türkiye'deki çeşitler. Çok yakınınızda biliyorsunuz İskeçemiz'de kuyumculuk adına yepyeni bir güneş doğdu. Güneş Gold Kuyumculuk. Zarafetin, mükemmelliğin, göz kamaştıran şıklığın, hem kazancın hem kalitenin şehrimiz İskeçe'deki değerli adresi Güneş Gold Kuyumculuk. Yaza yine damga vuruyor efendim. Hizmetleriyle onlardan bir tanesi yeni kampanyası. Bütün yaz boyunca devam edecek. Yaz sloganları da şöyle. Güneş Gold yanınızda ve yarınınızda. Bu düğün sezonunda söz, nişan, düğün alışverişlerinizde büyük kampanyayla her zaman hizmetinizde Güneş Gold. Eskiyi getir, yeniyi götür kampanyası Güneş Gold'a. Nedim günaydınlar bu arada. Ne oldu be tevekkel? Niye yazmıyorsun? Seri basiyeli. Tufan Bey görüşeceğiz sizinle de. Görüşeceğiz. Sağ olun, var olun. Buraya kadar geldiniz. Bir gelip kahvemizi içmediniz lan. Tufan Bey. Günaydın Aşım abi. Hayırlı yayınlar. Kral FM ailesine selamlar. Cantürk Hikmet. Günaydınlar Cantürk'üm. Nerelerdesin oğlum sen? Her şey yolunda mı? 500 bin euro bitene kadar öderiz. Sor bakalım Gürkan abi ne diyecek bu konuya. Yatırım güzel yalnız. Aşım beğendi bunu. Mehmet Osman demiş ki vallahi kimse demesin yatırım matırım. Hepimiz biliyoruz ki ilk gidip araba alırız kendimize. Tamam be canım, küçük bir araba alırız o kadar yani. 500 bin euroya gidip orada bir 20 bin euroluk 30 bin euroluk araba al be Mehmet Osman'cım sen de. Sen iş arabası al mesela. Ondan sonra otel al. Benim radyo alan var. 500 bin euro iyi bir şekilde değerlendirilir. Lay lay lay lay lay lay lay. Katiyende adam olmaz mı? Katiyende mi? Ali Bey günaydınlar, hoş geldiniz Ali Bey. Nihat Özbek abim bekliyorum. İzmir'den selamlar, fotoğraf da geldi İzmir'den. Bay gitmiş kadar olduk vallahi. Güzel İzmir. Abi bir şarkı istedin, Stavros falan dedin, Gülali yazmışsın. Pazara gidiyoruz demiş Nihat Özbek abi. Hadi bakalım iyi pazarlar, yenge yanında mı? Agacım yenge yanında mı? Pazar olur da yenge olur mu? Olmaz tabii. Pazar. Pazar nerede? İzmir'in hangi semtinde? Selamün aleyküm, nasılsın dayı demiş Ali Bey. Günaydın, aleyküm selam, sağ olasın yeğenim. Sen nasılsın, iyice misin? 500 binle çok şeyler alınır. Ne mesela Ali Bey, ne alır? Traktör deme. Kırköy karpuzuyla koştururum seni. İçimiz dışımız traktör oldu. Cengiz hoş geldin. Lay lay lay lay lay. Nasılsın sana ve dinleyicilerine hayırlı ve bereketli sabahlar demiş Cengiz. Çok teşekkürler. Master Travel, let's go. Sınırları aşın, dünyayı Master Travel ile gezin, keşfedin, hayatın tadını çıkarın. Yeni yerler, yeni hikayeler ve heyecanlar, güvenli, ekonomik ve konforla nerede? Tabii ki Master Travel'de. Profesyonel deneyim ve tecrübeyle Master Travel, Sarıoğlu Ayakkabı'nın tam karşısında yeni adresinde Panagi Çaldar 19, Gümülcüne Sokağı 19, Xanti, İskeçemiz'de. 3 milyon otele anında rezervasyon yapıyorlar. Yunan adalarına ve Türk sahillerine turlar. ekonomik paketler artı balayı paketleri. Her cebe uygun tatil paketleri, ekonomik paketler Master Travel'de. Artı balayı paketleri var. Bütün havayolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletleri temini de yine Master Travel'de. Lüks araç ve lüks araçlar ve araç içi kahve ve içecek servisiyle sizi hem mekanınızdan alıp havaalanlarına güvenli transfer hem de havaalanından evinize gitmek istediğiniz yere transfer ediyor Master Travel. Araba kiralama hizmeti de var. Almanca, Belçikaca, Hollandaca ve İngilizce resmi evraklarınız var. Onların çevirisini de yapıyorlar. Master Travel, let's go! Gümülcüne Sokağı 19'daki yeni ofisinde size hizmet için emrinizde. Eğlenceli ve keyifli zaman geçirmek isterseniz Master Travel ile tanışın. Uygun fiyatlarıyla sizin isteklerinize ve beklentilerinize cevap veriyor Master Travel. İnternet sayfasında www.mastertravel.gr, Facebook ve Instagram'da Master Travel yazıyorsunuz. Hem iletişim bilgileri hem de fırsat kampanyalarını kaçırmayın. Poli oraya, poli kalo. Master Travel.

Sayıdoğlu Günay, oto elektrikçisi Ahmet Sami Ustam, Visto Neda ve İpro'nun istasyı İnşallah Ahmet Ustam. Biraz sonra tanıtacağım. Unutmayın, prensler masallarda, efsaneler Trakya'da yaşar dayı.

Trakya'nın yıldızı, Trakya'nın. Nihat abim demiş ki yanımda yengem pazar İzmir Bostanlı'da. İzmir Bostanlı'da pazara gidiyor. Yengecim iyi pazarlar. Ne alacaksınız bakalım pazardan? İzmir Bostanlı esnafına selam olsun İskeçe'den. Hadi bakalım. Yengemin ellerinden öpüyorum vallahi billahi. Yengem benim. Ne güzel abim benim Nihat Özbek abim vallahi. Ömrünüze bereket canlar. İzmir Bostanlı Pazarı. Bugün İzmir'de pazar.

çalışanlar aşama, güvenimden Gökhan Güven'den günaydınlar. Çek tulumbayı motorcuya selam olsun, boyacıya, dramada çalışanlara selam olsun demiş Gökhan Güven'im. Kral FM'den Gökhan Güven'e şaba. Motorcusuna, boyacısına, fayansçısına, plakakçısına, bütün esnaflara gelsin şaba. Nasılsın bakalım bak Gökhan Güven'im? Nasılsın bakalım kara kız hanım benim? Ay koparayım o beli. Yaşa.

İzmir Bostanlı en sevdiğim pazar. Nihat abim oraya gidiyor. Pazara gidiyor. Yengem de yanında. Pazar alışverişi yapacaklar. Oh, çok güzel pazar. Mahalle pazarları değil mi o? Bayağı bir ülke mi Arzu? İzmir Bostanlı'ya selamlar, saygılar. Pazarcı dayılarıma da kolay gelsin. O pazarlarda şey oluyor böyle. Pazarlık da yapıyorsun değil mi? Kaç kilo bu domatesin parası? Kaç para bu domates? Kaç para bu beygir dermiş gibi.

Çok fazla aşırı büyük değil. Sosyete pazarı. Aa. Vallahi mi kız? Aa. Nihat abime sorayım. Abi Arzu Hanım diyor ki çok da meşhur diyor onun pazarı, öyle mi? Karşıyaka Bostanlı pazarı. Aşvagam, guten morgen, kolay gelsin, iyi yayınlar, herkese selamlar, Rüşeynim. Mr. Sao Berando, sağ olasın. Geçenlerde emekçi işçi arkadaş arıyordum, buldun mu? Yardımcı olalım o konuda istiyorsan. Mr. Sao Berando'ya hayırlı işler.

Ay be anacım be. Hadi bakalım be canım ciğerim be Nedim'im be ya. Eyvallah Hüseyin'im tamamdır. Kral FM her zaman yanınızda. Radyo Kral. Kral dinleyici. Günaydın canlar. Haşim abim ve radyo başındaki tüm sevgili dinleyicilerimize hayırlı sabahlar dilerim demiş. Neredesin dedim sen terlek gününden beri. Abim iki gündür sesim soluğum çıkmadı. Çıkmadı çok meşguldüm. Ama kulağım hep sendeydi. Bırak şimdi be ya. Mentalici sende. Sonunda iki günün ardından Nedim kardeşin aklına gelmiş de beni sorup soruşturmaya başlamışsın. Ben şok. Oğlum nasıl şok? Her zaman soruyorum seni. Çarşamba az daha gönül koyacaktım. Aa, çarşamba dayanır. Dolanır. Yahu insan bir döner de radyodan saydırmaya başlar. Neredesin sen bakalım? Hayır hiç öyle şeyler demedim. Vallahi demedim. Bak Mesut Kaptan'ın şahidimdir. Hiç günahımı alma. Neyse ki havada uçan, karada kaçan bizim radardan kaçmaz abim. Bizde frekans hiç şaşmaz. Bağlantı her daim zirvede. Evelallah. Sesine yüreğine sağlık abi. Yayına devam ki. Ha şöyle yaz arada. Yoksa sen de dinleyem ama yazamayanlardan mısın? Hiç sanmıyorum. Sağ ol Nedim'im teşekkür ederim. Kral Efendim Radyo Kral'dan Gökhan Güven'e şaba. Aşım abi koy davulları oynayalım te çalayım davulları koyduk ya baksana be. İyi ki varsın senin gibi de radyocu yok şifa gibisin herkese iyi geliyorsun demiş. Sağ ol canım ciğerim benim. Bir şaba daha patlatayım ben şimdi sana. Aşım abisinden Gökhan Güven'e şaba.

Ne varmış mı? Tamam abi. Mehmet Ali Brant abim. Günaydınlar abim. Yakışıklı abim. Kolay gelsin. Seni sevmeyen anladı onu. Kaptanım benim. Beni mi arıyorum? Kaç günden beri hiç beni sormuyorsun diyor. Mesut kaptanım şahit.

Bak şimdi Sezer gaz da veriyor. Ben de duymadım hiç Nedim dediğini hafta başından beri demiş. Yakışmadı demiş. Aa. Bak yalancı da çıkaracak adamı Sezer.

Akın Çerkez, merhaba kardeşim, şimdi gördüm mesajını. Aşım abi günaydın, kolay gelsin. Andedi Marcos, Ayhan Duman'a bir 8-9 havası koyabilir misin? 6-7 olmaz mı Akıncığım? Ki ben dedim Andedi Marcos'a kalimera.

Nedim be canım, ne yapmışsın sen? BMW'yi parçalamışsın. Tatile mi hazırlıyorsun onu, ne yapıyorsun? Yeni radyo mu ekliyorsun ona? Yeni takita mı koydun? Anacığım, kızan ne yapmış BMW'yi? Güzelim BMW'yi parçalamış. Bak buraya, bak buraya, bak buraya, bak. Bak buraya. Aha. Abi sen başında ne işler açmışsın böyle, ben ne demem? Bakın buraya, avtomata yapıyor BMW'yi. Manuel takita mı, avtomata takita mı? Eskiden takitacılar da vardı. KP gençlik. 9 çalı birden atlardık eskiden. Reyhan Mustafa Hanımefendi hoş geldiniz. Günaydınlar Aşim Bey demiş. Günaydınlar Reyhan Hanım. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Nasılsınız bakalım, iyice misiniz? Bana Nedim'cim, sen nasıl toplayacaksın bu arabayı? Ana Sezer bir gör ne yapmış BMW'yi. Takitasını bile otomatik yapacağım diyor. Avtomata. Bak bre, bırak be. Çok fena bu kızım ben.

Ah, bak Arzu Hanım şahidim Nedim. Nedim sen kimseye bakma. Sen bana güven. Vallahi her Allah'ın günü sana seslendi. Bak. Sağ ol Arzucuğum, teşekkür ederim. Ya ya. Dost kara günde belli olurmuş. Gül Ali. Hatta yalan söylemeyeyim, dündü diyor. Nedim'den ses cihazı çıkmadı. Nerelerdesin be Nedim? Çok iş var sanırım dedi Haşim. Ya. Gördün mü? Akıl yaşta değil baştadır Nedim. Sezer gene ne dedi, Arzu duydun mu? Yakacak beni. Üzüm üzüme baka baka kararılmış. Laka laka laka laka laka laka laka laka. Yüksek müsaadenizle bir kahve yapayım, geliyorum. Reklamlardan sonra görüşeceğiz.

Reykan Mustafa Hanım Efendi demiş ki, bence bu arada demiş, günaydınlar Ayşin Bey, şükürler olsun, iyi, sizler nasılsınız? Hamdolsun valla, yuvarlanıp gidiyoruz Reyhan Hanımcığım. İşte bu hayat mücadelesi, işte bu şavuk dünyada. Bence Sezer Al canlı yayında neşe katıyor radyoya. Almacım, kızdım onu. Kızdım, yalancı çıkardı beni. Cuma günü alacağım onu, hayırlı cuma mesajlarında alacağım onu. Ya bu bir iki gün kızgınlığım anca geçer, karpuz yersem geçer kızgınlığım. Gül Ali, baki, baki kalasın. Al voltanı Sezer, al. Cuma günü çıkaracağım canlı yayına seni. Dinleyici bile seni istiyor ama çıkarmayacağım. Kızdım sana.

0: gibi.
1: Ömer kardeşim Londra'dan demiş. Kardeşim kusura bakmazsan günde kaç tane kahve içiyorsun sen? Vallahi bir tane sabahleyin 6'da içiyorum. Bir tane 11'de, bu kadar yeter. İki tane niye, çok mu Ömer? İki kahve. Yok be ya, çok değil sanırsam. Akşam üzeri de yani 9'dan 10'dan sonra

komple CarPlay yaptım. Her şey full otomata. Büyük ekranı niye taktın oğlum? Neden? Haşim abisini daha canlı dinleyebilsin diye. Yakında bu gidişle zaten televizyonlara da çıkacağız. Sen şimdi toparlayabileceksin mi o arabayı bayağı? Vallahi benim orada aklım kaldı o arabada. İşleyen demir pas tutmaz, eyvallah da.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası seçenekleriyle. Hepsi tek bir çatı altında. Her araç detaylı teknik kontrollerden geçirilir. Tüm belgeleri eksiksiz hazırlanır ve size tam bir yıl garantiyle teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında kaliteyi ve güveni öncelik yapanların buluşma noktası. Adres kısa.

0: arkadaşlar. Acayip çiftli telli muhabbetine hoş geldiniz. Patlak oradan acayip çiftli telli de oynayalım anladın mı de.
1: Hiç iyi değilim, hiç. Hiç iyi değilim. Dedim kardeş, bir gün iş olur yazmazsın, unutulursun. Kurtlar sofrası burası. Sezer yazıyor bunları. Dedim iyi dinle. Senin yerine kurt diye birini aldı. Dedim benden söylemesi. Bihter Haşim. Soracağım ben sana cuma günü, soracağım. Bihter Haşim diye yazmış. Baba. Telefon numaranın son iki rakamı kadar kızanın olsun Sezer. Adım. Soracağım ben sana. Arzu'yu da çıkaracağım cuma günü programa. Kim yalan söylüyor, kim doğru söylüyor? Burada mahkemede görüşülecek bunlar, mahkemede. Sezer, Bihter Haşim yazmış. Baba. Adım. Dayı, ya Trakyalı olacaksın, ya Trakyalı seveceksin. Bu işin püf noktası bu. Eyvallah. Adım. Sen ne yaptın bakalım, çikolata çikita?

Ayağıma göre Sezer, ayağıma göre. Sıkacağım topuklarına Sezer. Seni tevekkel seni. Ot elektrikçi Sami Ustam da demiştir, bunlar demiştir gene Balıkesir böyle. Bugün yine Balıkesir'deyiz, Bursa'dayız, İzmir Bostanlı'dayız. Sağ olasınız. Son sesle seni dinleyeyim. Hepsi bana bakayım. Aç son sesi, aç Raif. Bak son sesi açmış bak. Yaşa Raif adım mıdır? Yaşa. Eyvallah Arzu Hanım. Sezer kardeşim sağ olsun, eksik olmayın. Kulağım hep buradaydı. O güzel katkılarınızı, yazdıklarınızı her zamanki gibi keyifle dinledim. Bir tanesiniz. Yalnız bu ara acayip karmaşık bir projeye giriştim. Hata yapma payım sıfır. Yoksa bizim işin sonu Kemal Sunal filmindeki o spiker amcanın canlı yayına çıkacağım diye ortalığı havaya uçurmasına dönecekti valla. İnce işler üzerinde. O yüzden. Ali Bey. Traktörde kumbinada bizi dinleyenlere şaba. Kalimera palikarumu, efkomen akiz mia kalimera, kalu programa, kalimera se olo don kosmo, se olos tus akroates, ta filia mu, ke tin agapi mu stin oraya Elada ke sti Xanthi. Kim yazabilir böyle güzel mesaj? Se ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάστορα. Recep Ustam benim. Είσαι ωραίος, είσαι Μάστορας. Από τα Kral FM, Recep Ustam, Stuttgart'da, Şaba. Από τα Kral FM, Stuttgart'da, Şaba. Yaşa Recep Ustam.

Onları soracağım ben sana düğününde 22 Ağustos. Bizim köyde de bir arkadaş vardı, böyle çok atıyordu. Bir düğün yaptık ona. Çikolata çikita.

Merhaba heyecanlar. Ne demiş eskiler? Abdal düğünden usanmaz, kötü nasihatla uslanmaz. Dengine düşen gönül, kırkına gelse yaşlanmaz. Yoppa! A bu da Kral FM Recep Pastoraz. Ey kurban olduğum Rabbim. Aramıza akılları sokma ya.

lay. Ot elektrikçisi, elektrologos, avtokiritör Ahmet Sami Ustam. Arabanızın elektriği, cereyan işleri bizden. Sorunsuz sürüş keyfi ve rahatlığı tabii ki sizden. Nedim de cereyan işleriyle uğraşıyor. Cereyanlara çarpılmayasın Nedim. Konuşalım cuma günü, sorun yok. Bütün gerçekler tüm çıplaklığıyla açıklansın. Ak koyun kara koyun belli olsun. Nedim okumuş adam, kültürlü adam. Bunları Sezer yazıyor Nedim. Ot elektrikçimiz Ahmet Sami Ustam. Ot elektrikte son nokta. Müşteri memnuniyeti her zaman birinci sırada. Aracınızın bütün elektrik cereyan işleri, batarya bakımı ve servisi, LED lambaların takımı ve ayarları, dinamo, miza, marş tamiri, kömürlerin değişimi, klima temizliği ve klima sıvılarının kontrolü ve bakımı, iki tane yeni aldı klima aleti makinasıyla. Alet var adamda, makine var, kolay mı? Lay. Ahmet Sami Ustam, Fermayı Kuştu Soktoy Soktoy Vuruyor İskeçe'yi çıkarken Kavala yolunda 28 numara. Ferma Kuştu Soktoy Soktoy Vuruyor. Çok kolay bulacağınız bir yerde. Pazar günleri hariç her gün sabah 8'den akşam 5'e kadar dükkanında. Esnaf arkadaş. Ahmet Sami Ustam, elektrologos avtokinitör. Güvenli sürüş ve yolculuklar için uzman ve profesyonel ustamız. Doğru adres. Çok esnaf arkadaş. Ahmet Sami Ustam, elektrologos avtokinitör. Güvenli sürüş ve yolculuklar için uzman ve profesyonel ustamız. Doğru adres. Çok uygun fiyatlar. Oto elektrikçisi Ahmet Sami Ustam'da. Çıkın gidin.

üretimi, zeytinden gelen şifa ile bütün yıl boyunca yağ satışları gerek Batı Avrupa'da gerek memleketimizde Vistoni'da. Koptero Yalımlı'da 1 litrelik, 2,5 litrelik, 5 litrelik, 10 litrelik ve 15 kilogramlık tenekelerde hazırlıyorlar efendim Vistoni'da'nın o mükemmel yağlarını. Kokusuyla, rengiyle, lezzetiyle harika bir yağ üretiyor Vistoni'da. Soğuk sıkım süzme yağ fabrikası. İletişim bilgileri, tabii ki internet adresleri var. www.vistonida.de, Instagram'da da Vistonida Olive Oil olarak. Yalında El Trivio, Vistonida Olive Oil. 698-74-51-656, 693-31-60-160 tabii ki. İletişim bilgilerini internet sayfalarında da gönül rahatlığıyla bulabilirsiniz. Instagram'da da Vistonida Olive Oil yazarak Vistonida zeytinyağlarını görebilirsiniz.

Nedim demiş ki şimdi ben kime inanacağımı şaşırdım bir yandan. Arzu Hanım seni aradı sordu diyor. Sezer ise o yeni senin yerini çoktan doldurdu diyor. Ne yapsam bilemedim. Sen akıllı adamsın, akıllı çocuksun. Bana inanacaksın tabii. Kime? Sezer'e mi inanacaksın? Acilen mahkeme toplantısı yapılması şart. Cuma günü mahkeme. Saat 10.30'da mahkeme. Cuma günü mahkemede görülecek bunlar. Demek bana güvenmiyorsun Nedim ha.

0: Nerede benim dimetokallarım?
1: Dalga nerede benim dimetokallarım
0: benim? Kayada millet çatırsın burada.
1: Kırıldım. Bir bardak soğuk su içeyim.
0: Neredesiniz?
1: Dedim böyle bir performans. Senden beklemiyordum. Kusur sökük gibidir. Göreni de olur, öğreni de olur.
0: Cahit'i
1: arayacağım.

Ya böyle bir de İskeç havası yapayım. Kendimizi avutalım bari. Ne oldu oldu, burası Trakya. Radyo Kral'dan, Kral Efendim'den bütün dinleyiciler.

Aşım abisinden Mehmet Osman'a şaba. Aşım abisinden Mehmet Osman'a arkadaşlarına, kayınatasına, kayınvalidesine, görümcesine, örümcesine şaba. Deli fişeğe şaba. Burada sanıdan Ayhan Agam'a şaba. Burada sanıdan Ayhan Agam'a şaba.

Ömer kardeşim yazmış. Kardeşim incitiyorlar seni diyor. İncindim ben Ömer. Sezer incitti beni. Mesut'tan Nedim Çarpozu'na şaba. Mesut'tan Nedim Çarpozu'na şaba. Kral Efendi'den kaptanlara şaba.

0: bütün canı isteyen gençleri ityalları devam etsin. Devam sabaha kadar.
1: Kimin canı istiyorsa diyor be. Dayım burada. Gençler ityalı kendini genç hissederler. Sabaha kadar mı? Yok be dayı. Sabaha kadar olmaz be. Allah gönlünüze göre versin. Hadi bakalım gene. Çattık belacıklara gene bugün.

Ali Aloğlu'ndan şaba. Ali'den kombinasına, traktörüne şaba. Balya makinesinden şaba. Oluyor mu öyle be? Balıkesir'e şaba. Malatya'ya şaba.

0: Kudur.
1: Kudurma, sakin dur. Kudurma. Yeliz Mehmet'e şaba. Kral Efendi Yeliz Mehmet'e şaba. Gönül pencereniz açık olsun. Hanzade'ye şaba. Kurda sen Aykan Agama şaba. Aşım abisinden Hanzade'ye şaba. Deli Fişe şaba.

çıktı dediğimiz adam dost çıktı diyor. Hem de programı kapıyorum diyor. Gün doğdu sana da kapa kapa programı diyor. Kapa diyor. Çok arbay demedim. Çok abartmayın dedim. Ya ya. Çevir kazı yanmasın şimdi Sezer Bey. Dinleyici dinle, duydu bunları. Duydu. Çok arbay bugün. Çok arbay bugün. Ya böyle. Gerine gerine ağız dolusu arbay. Takdire şayansın vallahi Sezer Bey. Arzu Hanım başka işle meşgulmuş herhalde. Tam duymamış. Tabii tabii. Başka işle meşgul Arzu Hanım. Herkese de laf yetiştiriyorsun. Dil bir karış. Nah, bu kadar. De bu kadar. De, göstereyim bak. Nah. Dur bak ne kadar? De bu kadar var mı ya? Var mı ya? KP Gençlik. Bakın buraya bak. Beni çıkaracaksın mı anladın mı? Ben yola çıkınca arayacağım seni. Sezer'e kızma. Ben düğüne gideceğim. Sezer'in Bayrampaşa'ya. Sezer'e kızmıyoruz da. Yanlış şeyler söylüyor. Durmuş Alize Bengi'ne. Durmuş bak Paris'ten de. Seni destekleyenler yazdı Sezer Bey. Herkes Sezerci bugün. Kaçıyorum ben. Kapatıyorum programı. Badere Karamele hoş geldin. Finlandiya'dan günaydınlar demiş. Lan dün Estonya'daydın. Bugün Finlandiya'ya ne ara gittin bu oğlum? Vallahi billahi. Senin de hızına varamıyoruz ha. Dur bakalım şöyle bir şarkı dinleyelim bakalım. Hangi şarkı dinleyelim? Onu sonra alırız, onu alırız, onu sonra alırız, sonra alırız, sonra alırız. Anırım seni başka biri sevmez. Hangi şarkılarla avutacağımı karıştırdım ben de. Durmuş Ali Ağam'ı da cuma günü. Sen yola ne zaman çıkıyorsun Ağam? Aç sen arabada. Seni de alacağım canlı yayına. Topluca konuşacağız. Bütün gerçekler dökülsün.

Hakkına söyle tabii. Hakkına söyle. Arzu yazmış. Sen İngiltere'de ne alaka Almanca Arbeit Arbeit dedin diyor. Ver bakalım cevabını. Zehir gibi vallahi Arzu, zehir gibi. Sherlock Holmes. Koynumuzda yılan besliyormuştuk yılan. Hayırdır çocuklar, siz de bu öpeceğim öpeceğim muhabbetleri, bizim gibi böyle delikanlılar da kendi kendine takılıyorlar. Öpeceğim öpeceğim. Allah'ım ya. Dur şimdi dur. Ortalık karışık zaten. Akay buyur kardeşim Akay. Söyle canım. Tak etti canıma, tak etti. Hiç sorma. Sen de getireceksen getir şu sarışamın karpuzunu. Çok canım çekti zaten. Sul. Kaçıyorum Sezer.

Cihaza damga vuran şarkılar Radyo Kral'da dinleyenler kulübünde. İyi ki varsınız canlar. Klip desen harika. Mükemmel bir klip. Şarkı desen 10 numara. Yazın dinlenecek şarkılar vallahi. Tebrik ederim. Herzlichen Glückwunsch. Danke schön. Lay lay lay lay la la lay. Ra ra ra.

güzel yaz şarkıları sizin radyonuzda, sizin sesinizde, Radyo Kral'da. Lay. Dedim kardeşim eyvallah. Dedimden Mesut Şarfosu'na şaba. Diğer mesajı da okudum inşallah. Yalnız ben oynamam biliyorsun. Delikanlı adam. Sadece Armandalı oynar. Kıvırmayız yani fazla. Sezer.

İşte programdan sonra ararım tabii ki. Akşam üzeri geleceğim senin o taraflara, Gökçelere doğru. Silmiyap. Gökçeler 5. Yaz Festivali'ne hazırlanıyor efendim. 18 Temmuz Cumartesi günü. Bak, Hadise ablam bile diyor çok canım istiyor diyor. Çok güzel. Karpuz var mı diyor. Çok canım istiyor diyor. 18 Temmuz Cumartesi günü saat 8'de başlayacak efendim Gökçeler 5. Yaz Festivali. Orijinal Ton, Grid Aktar ve DJ Zeynep sizlerle olacak. Gökçeler futbol sahasında olacak efendim bu güzel festival. Kaçırmayın. Çocuk oyunları 180 tane hediye büyük çekilişte bir çeyrek altın. Ya onu yapmışken bir tam altın yapsanıza. Gökçeler Festivali'ni hazırlayan arkadaşlara sesleniyorum. Çeyrek altın. Tam yap onu ya. Tam yap onu. Tam olsun. Ben. Tam yap. Bir çeyrek altın çekilişte var. Tüm gece eğlence, yeme içme var. Bu güzel yaz eğlencesini kaçırmayın. Gökçeler 5. Yaz Festivali. Sizleri ağırlamaktan gurur duyarlar efendim. Taştaki de baba Bekirli de. Babamız bir tane. Kat defter akılışta. Ne yapayım? İpam hafta kat defter akılıştayım. Her pazartesi kapalı. Baba! Arıza duyuyor musun? Yalan üstüne yalan, bitmeye yalanlar. Sezer dedi ki arbayt demedim, arabayla dedim diyor. Kaç saat sürüyormuş Almanya'dan memlekete, yanlış dinlemişsiniz diyor Sezer. Ya Cem'i cümlemiz yanlış dinledik Sezer seni. Tabii tabii. Şımarık Sezer. Şımarma.

Hoş geldiniz Dilek Hanım, Dilek Hasan, Halen Hanım efendi, tünaydın. Yazmaya fırsat bulamadım. Önemli değil, yazmak önemli değil. Önemli olan dinlemek Dilek Hanım. Rahmetli Shakespeare ne demiş? Allah rahmet eylesin. To be or not to be demiş. Ne demekti bu bayağı? Can çıkar huy çıkmaz demekmiş. Ha, evet buydu. Tamam. Hoş geldiniz Dilek Hanım.

Hadise bana mı diyor bunları? Hadise ablacığım, yapmayın lütfen. Havalar sıcak zaten. Tabii tabii, reklam arasına gideceğim. Dayı bu ne şimdi? Ne bileyim oğlum, ben söylemedim yani şey söyledi. Hadise ablam söyledi. Hadise geliyormuş programıma. Nerede? Sarı mikrofonda ben, mavi mikrofonda Hadise ablam. Dayı ne program olur biliyor musun? Ortaya da bir karpuz kesiyoruz. Sarı şaban karpuzu, Kırköy karpuzu. Tabii tabii.

Hayır oldu şimdi, frappe mi Fredo mu demiş Esat kardeşim. İkisi de badayıcım, dün söyledik ya. Sabahleyin frappe, akşam üzeri Fredo. Gel bakalım bir Fredo içelim, böyle anlattıralım azıcık. Yağmur yağıyorum da Lindau'ya, Almanya'nın Lindau şehrine. Günaydın Aşım abicim, kolay gelsin. Bir şarkıcık istiyoruz diye diğer yarım, diğer yarım. Yarım mı yarım mı? Evet Cancağızım, şöyle Timur'un benim, Timur Boz. Raif'im kolay gelsin çocuklar, gençler. Perşembe günü yakından görüşeceğiz, tamam mı? Yolla bakalım gelsin diğer yarım. Hareketli şarkılar çalıyor. Hoş geldiniz. Survivor Bey. Vallahi canım çekti şimdi, çok canım çekti. Oraya gelmek isterdim bayramım. Kurulmuşsunuz yine çarda. Altından sular akıyor, üstünde gölgelik. Masayı görmedim, masada ne var diye. Çekirdek ağası Şaban Agam'a, Kral Efendi'den Şaba. Öyle yazmışsın ve Survivor'ım. Ne yaparsınız bakalım ya sabahtan beri? İyice misiniz? Niye orada az insan gördüm sanki ben be ya? Bayram. Diğer agalarım nerede? Bırak senin tevekkel seni. Ali Bey. Dosteki'du baba Seydan İdris. Artık Seydan seni bütün dünya tanıyor kardeşim. Zimbabwe'den aradılar, Afrika'dan, Kuzey Afrika'dan. Dosteki'du baba'ya nasıl gideriz dediler. Tarif ettim tabii, dedim internetten girin. Yaz Dosteki'du baba Seydan İdris Bekirli'de diye. Gör bak o zaman diyorum, o lezzetleri, o müthiş yemekleri, o Euro döner ustasından, Seydan ustamızdan, mangalbaşı lezzetler, ekmek ve pidede döner tavuk, aradığınız lezzetli mezeler, mevsim salataları, ta Zimbabwe'den sordular. Baba! Dedim bakın buraya gideceğiniz zaman pazartesi terne gününe denk gelmesin. Terne günü dinleniyor adam dedim, Allah'ın ailesini denize gidiyor bayağı. Bu adam dinlenmesin mi hiç? Neden? Diğer günler öğlen 12'den gece geç saatlere kadar çalışıyor Tosteki'tu Bobo Seydan İdris. Peleketi Rodopis Bekirli'de 2534-031-202-698-75-96-105. Soğuk karpuz ve kavun da var. Pazar günü de artı 3 çevirme varmış. Oh maşallah. Helal olsun.

ilahi ilahi ilahi ilahi. Survivor dedim ki başka kimler var orada? Gönder bakayım fotoğrafı. Yusuf Faganacı. Oğlum nerede, ne oldunuz? Hayır, sonra bazı arkadaşlar gibi demeyeseniz, bizi aramadınız, sormadınız Haşim abi falan gibilerinden. Bahane hiç kabul etmem ha. Yanıyoruz demiş. Tamam, duyuyorum seni. Üfleyeyim mi burada? Pazar günkü Dünya Kupası finalini tabii ki Bobo'da geçirebilirsiniz. Finali Bobo'da izleyin. 3 tane oğlak çevirme, kokoreç, köfteler, pirzola, soğuk mezeler. Mesela ne var soğuk meze Bobo? Buz gibi bardaklar var. Buz, yani katapsikside buzlu bardak var. Ne işe yarıyor diye merak edenler vardır. Biliyorsunuz siz onu.

Aa, arpa suyuymuş. Tamam be, ben de şaşırdım. Soğuk bardaklarda, buz gibi bardaklarda arpa suları. Hoşaf, erik hoşafı. Pekmez. Üzüm hoşafı.

Hayat tabii ki güzel sevince. Efendim paranız bereketli, ilişkileriniz hareketli olsun. Programın başında Ceyhun kardeşim, Coşun kardeşimin sorusuyla açtık programı. 500 bin avronuz olsa neler yapardınız dedik. Güzel cevaplar geldi. Yatırım amaçlı olanlar vardı. Tatile çıkarız dedi. Otel alabiliriz dedi. Karpuz tarlası satın alabiliriz. Traktör alalım dedi. Kombine de alabiliriz diyenler oldu. Sofya ve Bükreş radyolarına İskeçe'den selam olsun. İzmir radyosuna da selamlar. Nihat abim vardı mı pazara? Yengemle pazara gitti. İzmir Bostancı pazarına gittiler. Şeyleri soracaktım. Bakalım fiyatlar nasıl diye İzmir Bostancı pazarına.

Misal sen ne yapardın o kadar parayla, o kadar paran olsaydı? Dünya malı dayı. Bizim paralan pullan işimiz mi olurmuş ya? Kemal Sunal demiyor, bu işin sonunda ölmek yok mu? Var. Kim ölecek? Sen, ben, herkes. Dünya bu dayı. Geçiyoruz işte dünya.

Nihat Özbek abim dinliyormuş. Dönüyorum bayanlar pazarda. Nasıl abi, bayanları pazarda mı bıraktın? Dönüyorum derken baya arada baya bir mesafe yok mu? Onu merak ettim şimdi. Alışveriş bitti mi yani? Alışveriş yapıldı mı Nihat abicim? Fiyatlar nasıl, uygun mu, iyi mi? Vay, kordon boyundan fotoğraf geldi İzmir'den. Vay vay vay vay, güzel İzmir. Vay be. Nihat abi ne yaptın be abi? Özlemişik vallahi kordon boyunu İzmir'e. Abi ben şöyle bir sana gelsem de 365 gün kalsam olur mu acaba Nihat abicim? İzmir. Güzel İzmir'e selam olsun. Her zaman söylüyorum, radyo sizin gibi güzel insanlarla, dinleyicisiyle güzeldir. Sağ olun, var olun. Allah gönlünüze göre versin.

hayırsever bir dinleyicim yazdı Fransa'dan, Paris'ten Durmuş Ali Zengin Agam. Dedi ki dayı, bende o kadar 500 bin euro olsaydı o kedicikleri bulurdum. Arar bulurdum onları, Adnan Hoca'nın kedilerini. Hayır işleri şart demiş. Ne verirsen elinle, o gelir seninle demiş Durmuş Ali Zengin Agam. Sonuna kadar da haklı adam. Aga sen ne kadar güzel bir insansın böyle. Ne kadar iyilik sever bir insansın. O fukara, o kedicikler ne oldu acaba?

0: Pazarda hiç erkek yok, ondan bayanlar pazarı dedim. Şaşırdık mı? Şaşırmadık abi. Pazara hanımefendiler gidiyor zaten.
1: Yapma, yalnız bekliyorum. Duyuyorum. Görüyorum. Bir gün gelecek denecek.

Durmuş alaka, bizim Ali Bey soruyor nasıl kedi onlar baday demiş. Nasıl kedi, bayağı kuyruklu kedi işte, nasıl kedi. Hayır işleri yapacak. Ya sana sordum 500 bin euron olsa ne olur diye, traktör alırdım dedim, kombine alırdım dedim. Bak Durmuş alakam. Ya adama demezler mi yarın öbür gün? Aha, amel defterinizin terazideki performansı ne olacak diye. Ya adam amel defterinin performansını düşünüyor. O yüzden kediciklere bakardım diyor. Ya ama dayıcım, Ali dayıcım benim.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Kral FM News. Reklamlar.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
5: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
6: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
5: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
6: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
5: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
6: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2532-111-064.
7: Alçı malzemeleri, alçı pan sistemleri, Arabacı Köy, Sünnetçi Köy arasında
8: Kartal Cemil'de.
7: Alçı işlerinde kullanılan her türlü malzeme, yeşil ve beyaz alçı panlar, beto panlar, hazır alçı sıvaları, stoko, macun, kola, tutkal, hazır pervaz ve rozetler, bölme ve tavan işleri için galvaniz profiller, ses ve ısı yalıtımı için taş yünü, cam yünü, dış cephe izolasyonunda nem, sıcak, soğuk ve ses yalıtımı için beyaz ve mavi köpük, felizol, strafor, alçı ve izolasyon işlerinde kullanılan her şey. Kimsenin rekabet edemeyeceği inanılmaz ucuz fiyatlar Arabacı Köy, Sünnetçi Köy arasında Kartal Cemil'de. Telefon 2-541-0-31-815. Cep telefonu 693-673-8490.
9: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
10: Kotapliktiko.
9: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
10: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
9: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü Kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
10: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
9: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 0 77 0 66.
11: Sobacı Binbaşı Emin sizlere sıcacık, keyifli, konforlu bir yaşam vaat ediyor. Yıllara meydan okuyan sağlamlıkta ve kalitede onlarca ürün Sobacı Binbaşı Emin'de sizleri bekliyor.
12: Odun, gaz ve pelet yakıtlı sobalar, maşinalar, kalorifer peteklerine veya havalı ısıtma sistemlerine bağlanabilen pelet yakıtlı sobalar, kalorifer kazanları, kazanlı sobalar, petrogaz çeşitleri.
11: Ayrıca ütüler, saç kurutma makineleri, süpürge makineleri, elektrikli ve tüplü fırınlar, su ısıtıcıları, tost makineleri, kahve makineleri ve mikser setleri.
12: Sobacı Binbaşı Emin, yıllardır güvenle. Adres Panayi Şaldari 4446, telefon 25 41 021 831. Santi.
13: Τι ψάχνεις?
14: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
13: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
14: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
13: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
15: Kral FM 100. Zirvenin tek sahibi. Ama ne geldi başımıza? Bakın azıcık buraya ne geldi başımıza. Bak. Coşkun Mutuş, Namı Diyar, Zlatan İbrahimovic. demiş ki sakın Adnan Hoca'nın kedicikleri olmasın onlar demiş. Aa, bak şimdi Durmuş Eragan Paris'ten öyle bir şey kesinlikle demedi. Sadece kedileri bakmak da sevap da lazım dedi. Ve dedi ki Durmuş Eragan amel defterinizin terazideki performansına bağlıdır. Hayatınızda yaptıklarınız denk durun dedi. Adam bunu dedi. Adamın yazdığında Adnan Hoca'nın kedileri diye bir şey çıkmadı ki. Çok meraklı var bu kedilere de bakıyorum. Ali Bey, kediler tırmalasın sizi. Tövbe yarabbim, tövbe estağfurullah. Vay ne geldi baş ağzımıza. Bakın buraya bakın bakın. Adam bir kere Adnan Hoca hiç kesinlikle demedi. Kedi dedi. Selam dayı bakalım dayım. Yarım milyoncuk bende olsa valla ilk sana bir radyo alacağım. Ve uçak biletleri bir gün Cin'den yayın yap. Bir gün Rio'dan yayın yap. Bir gün Portolaus'dan yayın yap. Burada Mandıra'da halk plajında oturup ayran içip seni dinleyeceğim. Ceykun Kaya. Aa, bu da güzelmiş. 500 bin avroyu nasıl harcayacağını söyledi Ceykun. Coşkun Ceykun Kaya, Aykan Duman, kolay gelsin çocuklar. Masteraz, ustalar onlar. Teşekkür ederim. Birazcık yaz şarkıları Timur Boz değil mi? Şöyle denizin kıyısında olduğunu hisset. Raif şemsiyeyi tutmuş. Anladın mıdır? İzahı olmayan şeylerin mizahı olur demiş eskiler ya. Ya bu şavuk dünyada. Coşkun Mutuş, UNESCO Dünya Mirası geçici listesine aldım seni, haberin olsun. Biz de istiyoruz o kediciklerden Raif'le. Valla bir 10-15 tane yavrulamış hayvan. Hangi renklerden istiyorsunuz? Siyah beyaz var, sarı kırmızı var, sarı lacivert var. Hangi kediden istiyorsunuz Timur? Çok hayırseversiniz bakıyorum. Şimdi deniz kıyısındasınız. Şöyle bir serin deniz havası geliyor. Dalgalar şıpır şıpır şıpır bacacınıza vuruyor. Yanınızda karpuz. Soğuk bir içecek almışsınız. Güneş tepede yakıyor. Bir açmışsınız gözünüzü.

Doğru bak, Sezer dedi Amsterdam'da yakın dedi, barınağa gitsinler, seçsinler, sahiplensinler. Kedileri oradan, kediler var, köpekler var, sahiplenin. Madem böyle sevap isteyesiniz, alın size sevap. Sonra amel defteriniz dolarsa ben karışmam. Hadi Avrupa'lı Adırfe. Yaşu Yusuf abim, teşekkür ederim. Sefkar Şupoli. Kalışumere. Kalış.

Kınan Fandosopoli efendim, 5-12 yaş arasındaki çocuklarınıza vizyonu, el becerileri, sosyal aktiviteleri, profesyonel öğretmenleriyle, okul derslerine desteğiyle, yepyeni ve enerjik yapısıyla Bekirli yolu üzerinde, Kepilemen yanında. Kınan Fandosopoli. Yaratıcı Etkinlik Merkezi Kınan Fandosopoli. Hayırlı işler diliyorum. Hayırlısı olsun Özbay kardeşim. Çocuklarınızın içindeki cevheri, yaratıcılığı Kınan Fandosopoli ile meydana çıkarın. Deneyimli muallimleri, robotik, jimnastik, dans, el işleri, oyun hamuruyla işler ve beceriler. Deneyler, geniş ve güvenli bahçesiyle beden eğitimi dersleri, Lego oyunlar. Çocuklarınızın sanatsal beceri ve yönlerini geliştirmek için resim çalışmaları.

Ayrıca tiyatro oyunları, sinema gösterimi, eğitici çizgi film gösterileri, çocuğunuzun yaratıcılığını ve aklını geliştirecek kurum, Yaratıcı Etkinlik Merkezi GDAP Fundasopoli. Bu şekilde Facebook ve Instagram'da da KDAP, yani KDAPFUNDOZOPOLİ şeklinde doğru yazılsın istiyorum o yüzden. KDAP Fundasopoli yazın Facebook ve Instagram'da. Telefon numaralı 694-57-50-777, 693-28-96-372. ESPA programı alan aileler için bedava. Ön kayıtlar başladı ve daha detaylı bilgi için iletişim numaralarını verdim. Facebook ve Instagram'da da hemen ulaşabilirsiniz. KDAP Fundasopoli'ye. Değişik branş ve kategorilerde öğretmen de arıyor KDAP Fundasopoli. Think different because tapediyamaz. Aksizum.

0: Halinize ve haldaş, yolunuza yoldaş olan radyo.
1: Ali Bey, denk dur Ali Bey. Sakin oğlum, sakin. Bak oğlum, bedenimizi toprağa, ruhumuzu Allah'a vereceğiz. Denk durun oğlum. Bu işin yarın öbür günü de var. Almasınlar bizi de sonra UNESCO Dünya Mirası geçici listesine. Canlar, teşekkür ederim. Son 15 dakikaya giriyoruz. Birlikteliğimizin son 15 dakikasına. Sağ olun, var olun. Harikaydınız. Yine sohbetler, muhabbetler sizinle çok daha farklı, çok daha güzel. Çünkü siz Kral FM'in, Radyo Kral'ın dinleyicilerisiniz. Teşekkür ederim. Harika insanlarsınız. Hep öyle kalın.
2: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.

Okey. Çevirmeler pazar günkü olacak. Çevirmeleri cuma gününü aldık efendim. Cumartesi kapalı Bobo. Tostekütü Bobo. Oğlum tam çalışacağımız günler o günler. Nasıl kaparsın dükkanı Bobo? Valemia. Skedi vaskaeti.

Yine şikayet geldi Sezer'den. Ne bu Vaga dedi. Bugün dedi hiç Bulgarca şarkı sen dinletmedin ya bu millete dedi be. Hay Allah ya. Ne diyeyim? Mahmut mu diyeyim? Ha? Mahmut mu diyeyim? Ne diyeyim? Sıra mı diyeyim? Aga mı diyeyim? Ne diyeyim? Mahmut mu diyeyim? Deli Kadir. Crazy Sezer.

Hit müzikler, evrensel şarkılar. Radyo Kral'da sizlerle her zaman yazın dinlenilecek şarkıları radyonuzda. Ot elektrikçisi Elektrologos Haftaki Nüton Ahmet Sabustam da İskeçemizde. Fermayı kuşlu soktoy soktan veriyordan. Elektrik elektronik yedek parçaları, oto elektrik aksesuarları ustamız Ahmet Sami'nin dükkanında. Sabahları 8'den akşam 5'e kadar dükkanı açık, hizmetinizde efendim. Oto elektrikte son nokta. Aracınızın bütün elektrik ceyran işleri, batarya bakımı ve servisi. Senin ceyran işleri nasıl gider bakalım annedimim? Tamam mı? Bulgarca şarkıda çaldık Sezer Bey. Sezer demiş, ben öyle bir şey demedim ama. Elektrik elektronik yedek parçalar var. Ustamız Ahmet'in dükkanında, Sabi Ahmet'in dükkanında, Ahmet Sabi'nin dükkanında. Güvenli sürüş ve yolculuklar için uzman ve profesyonel ustamız. Doğru adres, uygun fiyatlar, çok çok uygun fiyatlar. Oto elektrikçisi Ahmet Sami ustamda. Çıkın çıkın gidin.

Master's Travel uçak biletleri, otel rezervasyonları, Yunan adalarına uçaklı paket turlar, İstanbul, Kapadokya ve Ege'ye organize turlar. Lüks araçlarla Selanik, Sofya, İstanbul havalimanlarına özel transferler. Her gece İstanbul'a tempo turizm ile seferler. Profesyonel, samimi ve kaliteli hizmet isteyenler buyursun efendim. Master Travel, let's go! Uçak biletlerini buluyorlar. 3 milyon otele anında rezervasyon yapıyor Master Travel. Ve bir sürprizi var Cuma günü size. Master Travel, 10 Air Medya Grup ve Radyo Kralı'nın işbirliğiyle Cuma günü 2 kişiye İstanbul'a gidiş dönüş bileti vereceğim. Küçük bir yarışma yapacağım tabii ki. Yanlış duymadınız, 2 kişiye İstanbul'a gidiş dönüş bileti. İstediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Master Travel'de alay paketleri bütün havayolu şirketlerine, kazançlı çıkacağınız uçak biletleri temini tabii ki Master Travel'de. Gümülcüne Sokağı 19'da Master Travel. Instagram ve Facebook'ta da Master Travel olarak takip edebilirsiniz. Cuma günü büyük gün olacak. Mahkeme de var Cuma günü. Hazırlan Sezer. Arzu Hanım, Ömer, İngiltere'den. Nedim, sen, biz 3 kişiydik. Cuma günü Master Travel'den İstanbul'a 2 kişi gönderiyoruz. Tabii ki ödenek biletler, gidiş dönüş hem de. Yaparsa Master Kral ve 10 Air Medya Grup yapar.

Kibariye ablam Akhisarlı, Manisa Akhisar'a da selamlarımızı gönderiyoruz. Ey vay vay vay vay. Marjinal, marjinal. Cuma günü vereceğim. Biletleri sordu bir dinleyicim. Cuma günü vereceğim. İstanbul'a 2 kişilik bilet, gidiş dönüş ödenek Master Travel ve Kral FM işbirliğiyle. Yapmanız gereken radyomuzu dinlemeye devam etmeniz. Seni çok

0: Sabahtaki Radyo Kral'ın Kral FM'in dinleyicisi muhteşem. Sağ olun, var olun, çok teşekkür ederim. Bugün kibariyle uğurluyorum sizleri. Avin Drive Şaban Bandak, Village Market, Seloro Master Travel, Güneş Gold Kuyumculuk, Cenaze Hizmetleri Serhun Delioğlu, Vistoni'de Zeytinyağları Yalımlı, Patos Coffee Tuğni İskeçemizde, Tosteküt'ü Baba Seydan İdris Bekirli, Yalla, Saydoğlu Günay İskeçemizde, Oto Elektrikçimiz Ahmet Sami Ustam, İpro'nun istasi İsaoğlu Ahmet Usta, Ray. Peri Komse'den ve Perihan, Kıdap Fandozupoli.
1: Bak şimdi, evde çoluk.
0: Bak şimdi neler diyor kibariye. Çok teşekkür ederim sponsorlarıma. Katkılarından dolayı, işbirliğinden dolayı. Sizlere de çok çok teşekkür ederim. Sağ olun kıymetli dinleyicilerim. Cenab-ı Allah işinizi raz getirsin. Yarın sabah görüşünceye kadar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.

0: yılı, yılları.
1: Kral FM 100 reklamlar.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
5: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
6: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
5: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
6: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
5: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
6: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
1: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor.
7: Günün keyfi Haşim'le başlıyor.

geçebilir. Ama sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir. Ama sen

darbe yatıyordu önümüzde pişmanlık aylardan Eylül'dü.

0: Kral FM 100 Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι. Πούλα λέμε, πούλα! Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
1: Kral FM News. Reklamlar.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
4: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
3: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
4: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
3: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
4: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2532-111-064.
1: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor.

0: Kral FM 100 Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532-111-064.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor.

yağmur yağmada iler tutar yanıyor, iler tutar yanıyor. Fişlenmişim, adım eşkalim bilinmekte. Üstelik göğsümde yanitam şuramda, kirli sakalıyla bir eşkıya gezinmekte.

gitmişim belada. Tabancamı unutmuşum helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış doğarken. Uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok.

da ihanetin adı yok, ihanetin adı yok. Neylersin ki çember daralmakta, şimdilik hoşça kal yaban çiçeğim. Yasal mermisiyle bir komiser yaklaşmakta. Başım belada, adamım bir vurulmuş sokakta. Cebinde adresim bulunmuş, başım belada. Tabancamı unutmuşum helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış doğarken. Uykularım yarıda kalmış, başım belada. Senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, nere gitsem.

yeter, yeter, yeter, yeter. Yeter, yeter. Aydın ses ver. Çok mersi canım. Sedat ses ver. Allah kahretsinlere bak. Ataman. Çok harika. En güzeli benimki. Başlayabiliriz.

Nefes aldığınız kadar yaşarsınız bu hayatta. Nefsinize sadık, sevginize sahip çıkarsanız acıdan mahrum, hasrete sadık olursunuz. Sevginiz sevdalarınızın dileklerinde, kalbiniz...